şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece. Ankara az bulutlu 20, İzmir açık güneşli 25, Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.

0: 11 Ekim Hatay Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Aygün Aydın'la günaydın.
2: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer Radyo D. Are you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
1: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitleme yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
2: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Reklam.
3: Sıradaki şarkı story atıp görüntülenme sayısını takip edenlere gelsin.
4: Radyo D.

içimdeki zembere kırıl artık. Tamir mümkün değilse işte abim yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

0: Aman inşallah güzel güzel haberler alalım. İşimiz gücümüz rast gitsin. Yolumuz açık olsun. Saatler 7.31. Vallahi ben Teknofest'in yorgunluğunu inanın zor atıyorum. Beni yol mahvetti. Vallahi aslında Teknofest o kadar eğlenceli ve güzeldi ki. Ve her yıl Teknofest'in içerisinde görev almaktan, orada olmaktan çok mutlu oluyorum. Ve özellikle kendim soruyorum. Diyorum ki Teknofest'e miyiz bu yılda falan diye. Büyük bir heyecan duyuyorum. Benim için çok çok çok büyük ve özel, güzel bir şey Teknofest. Biliyorsunuz teknolojiye olan tutkum ve bağlılığım. Astronomatik uygulamasından da anlayacağınız üzere. Benim nasıl büyük bir aşk duyduğumu teknolojiye bilen bilir. O yüzden Teknofest benim Allah ömür versin uzunca yıllar hep olmak istediğim bir alan. Çok seviyorum. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şey gerçekten yapılıyor. İyi ki biz bunların bir parçasıyız. Ve iyi ki sizler gelip ziyaret edip oraları görüyor. Çocuklarımız iyi ki görüyor. Yani inanın çok mutlu oluyorum ve ülkemle de gurur duyuyorum. Mükemmel bir duygu. Gelen mesajlara bakıyorum. Günaydın Aygün. Dün akşam saat 21.40'ta biri mesaj atmış bana buraya. Selam Aygül, ben 2005-2007 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışan Cemile. O Aygül sen misin? 20 yıl oldu, çok zaman geçti ama seni çok iyi hatırlıyorum. Bilgi İşlem Departmanı'nda çalışıyordun. O sen misin? Seninle konuşmak isterim. Ay, pazartesiye çok mükemmel başladım. Kız ne oldu Zeytinburnu Belediyesi'ne? Duymayan kalmadı, herkese anlattım zaten. O Aygül, o Aygül mü diyor? Kaç Aygül var Allah Allah. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun Aygül abla, iyi yayınlar. Günaydın Aygül, bugün ışıl ışıl parlıyorum. Giyindim, kuşandım, yine kendime bir şeyler aldım. Modumu yerine getiren tek şey kıyafet, işe gidiyorum. Güzel bir hafta olsun Zeliş. Şıkıdım şıkıdım olsun yavrucuğum. Günaydın Aygül'üm, iyi haftalar diyorum. Günaydın Aygül Aydın. Hayat hızlı akıp gidiyor ve bazen o süreçte düşlediğimiz ne var ise o en gerçek oluyormuş. Görmemiz sadece zaman alıyormuş. İyi yayınlar, mutlu sağlıklı haftalar. Didim'den Alper diyor. Alper günaydın. Bakalım ses kayıtları da geliyor.
1: Aygül abla günaydın. Seni çok seviyorum. Her zaman seni dinliyorum.
0: Allah'ım.
1: Bugün de seni dinledim. Çok mutluyum, okula gidiyorum. Ne güzel okullar var. Çalışkan birisi olmak için her zaman okula gideriz.
0: Ay seni. Ay ne güzel. Ne güzel okullar var. Çalışkan birisi olmak için okula gideriz. Seni yerim. Ay Bige. Arabam bozuldu, otobüste gidiyorum Aygül. Allah kimseye alıştığından ayırmasın. Her gün otobüste gidip gelen insanlar ayrıca yardımcısı olsun. Retro benim arabamı vurmuş olabilir mi diyor. Evet canım, hepsi o retronun. Allah Allah retronun da hayırlısını versin.
2: Günaydın Aygül abla, nasılsın? İyi, şu an seni canım dinliyorum. Aygül'den sesler gelebilir. Umarım iyisindir. Umarım yorgunluğun geçer.
0: Ay canım benim, bütün yorgunluğum şu an geçti, dindi valla. Oh be. А не ваш тот трапезиму.

Şanlıurfa o kadar güzeldi ki arkadaşlar, Balıklı Göl'e gittim. Ve mükemmel bir yer, atmosferdi. Tarihi sıfır noktasına gittim. Hepinize dua ettim. Ve bence bugünden sonra ben tüm ruhumla, kalbimle orada sizlere dua ettiğim için ve şu an sizler bu frekansa yayıldığınız için bugünden itibaren hiçbirimiz eski o insanlardan değiliz. Hepimiz değiştik. Mistik bir sabah. Urfa'dan geldim.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 2 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.17'lik yükselişle 12.270 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.39'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.538, çeyrek altın 11.088 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: reklam.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim, Radyo D'deyiz. Tüm dostlarım ve arkadaşlarım şu an yollardalar. Bizleri dinliyorlar. Onlarla da haberleşiyorum. Bana WhatsApp'tan yazıyorlar. Günaydın Aygül diye. Ersoy Bey, çok sevgilerimi gönderiyorum Ersoy Bey'e de. Kendisi muhteşem biri. Akrep Burcu. Çok sevdiğim dostlarımdan biridir. O da sabah şu an yolda beni dinliyor. Hem kendisine hem ailesine çok sevgilerimi gönderiyorum. Hadi inşallah Aygül'cüğüm kabul olsun Urfa'da duaların demiş. Günaydın sevgili astronotumuz, Bursa'dan sevgiler. Günaydın Aygül'üm, Bodrum'dan Esin ben. Adliyede çalışıyorum ve bu hafta nöbetçi ceza mahkemesi olduğumuz hafta. Bize şans dile, herkes uslu dursun demiş. Allah mahkemelere, adliyelere hakikaten düşürmesin arkadaşlar. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hani mümkün olduğunuz sürece insanlarla uzlaşabildiğiniz kadar uzlaşmayı tercih edin, seçin. Tekrar ediyorum, Allah hastanelere de mahkemelere de düşürmesin. Yani çok zor. Hakikaten çok zor. Tecrübe etmeyen de ne demek istediğimi dünyada anlayamaz. Günaydın Aygül Aydın'la günaydın diyor. İyi ki varsın. Günaydın, günaydın. Güzel bir gün olsun inşallah. Aygül'üm gerçekten güzel olacak mı? Her şey retro oluyor. Ne yapacağız demiş. Tabii ki çok güzel olacak. Tabii ki hayatımızla ilgili konularda çok önemli kararlar alacağız ve o kararları almak için gerekli ve yeterli cesaretimiz olacak. Her şey tabii ki çok güzel olacak.

0: Şimdi ses kayıtları geliyor. Abla lütfen aç şunu. Abla lütfen aç demiş. Dur açıyorum.
1: Aygül abla, seni çok seviyorum. Arka dörtlü gözlerinden öpüyor. Şimdi Murat'a veriyorum. Aygül abla, seni çok seviyoruz. Okula giderken her sabah seni dinliyoruz.
0: Mucuk. Mucuk mucuk benden.

Merhaba Aygül Hanımcığım. Biz her sabah okula giderken oğullarımla sizi dinliyoruz. Oğlumun bugün doğum günü. Rica etsem kutlar mısın? Ona sürpriz olacak. Muzaffer Tuğrul. Annen seni çok seviyor. İyi ki doğdun oğlum diyor. Muzaffer Tuğrul, iyi ki doğdun. Ne güzel, ne şanslısın böyle bir annen olduğu için. Allah sana nice sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Annene de güzel günlerini göstersin. İyi yaşlar, mutlu yaşlar. Doğum günü kutlu olsun.

0: Vision Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapılarını 1 Ekim'de açtı. Genel Kurul 6 Ekim Salı günü itibariyle yoğun mesaisine devam edecek. Genel Kurul'da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, başkent Tahran'da mecliste yaptığı konuşmada, İran'ın tutumu tamamen açık ve kesindir. İslamabad mütabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır dedi. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece. Ankara az bulutlu 20, İzmir açık güneşli 25, Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
0: Tan Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: günaydın. Günaydın.
1: Efendim, Radyo D'de İzel Gülaydın'a günaydın diyorsunuz. Saatler 8.11'i gösteriyor. Yeni haftaya başlıyoruz. Peki burçlar ne olacak? Ne halinde olacaksınız? Tabii ki YouTube kanalımızda bahsettim. Aygül Aydın YouTube kanalı 5 ve 11 Ekim arasında neler bekliyor gökyüzü, ne alemde, ne dünyada ve ne rüyada. Bunları konuştuk ama tabii burada daha ayrıntılı ve daha detaylı konuşacağız. Radyo D'de olmanın farkı burada ama saat 9'dan sonra çocukları derse gönderdikten sonra

0: kişinin ailesi iş.
1: Öyleyse çalış.
2: Ay boş ver şimdi çocukları, biz işimize bakalım. Gönder gelsin demiş. Bak diyor, benim diyor çocuk da yanımda diyor, o da merak ediyor ben ne yapacağım diyor. Bu hafta okulda ne yapmam gerekiyor? Aygül ablayı dinlemem lazım demiş. Hayatım, Venüs retrosu var. Merkür retrosu geliyor. Okulda derslerinize çok iyi asılıyorsunuz. Hiçbir arkadaşınızın talebine, isteğine, teklifine kabul gözüyle bakmıyorsunuz. İşte herkes kendi evinde, kendi mekanında ders çalışıyor. Küslükler, tartışmalar, dedikodular, WhatsApp grubunda birbirinize yazdığınız yazılar. Yok onun yüzünü gördüm, yok öbürünün yüzünü gördüm. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Bakın sonra Aygül ablanız uyarmadı demeyin.

İyi haftalar Aygül ablam. Haftaya seninle başlamak çok keyifli. Seni seviyoruz Aygül abla. Servis neşemizsin bizim. Abla Azur yarışa katılacak. Rakiplerine sabır diliyorum demiş. Çünkü Azur dilemeyecek. Azur'un yarışı yelken yarışı abla diyor. O zaman biz de çok büyük sabır diliyoruz.

0: Aygün Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Acil durum araçlarına yol vermek tüm sürücüler için zorunludur. Ambulans, itfaiye ve polis araçları öncelikli geçiş hakkına sahiptir. Bu araçların geçişini engellemek ciddi bir trafik ihlalidir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı uzak olup yakın hissedenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Radyo D'deyiz efendim. Aygül Aydın'la günaydınlıyoruz. Ay çok tatlısınız. Ne güzel mesajlar var. Aygül radyoyu açtım. Sesini duyamayacağım diye çok korktum diyor. Niye hayatım? Neden öyle diyorsun? Ha, sanırım şeye gittiğimi sanıyor. Teknofest'ten dönmediğimi sanmış. Buradayım. Tabii ki geldim, yayınımın başındayım. Diğer personeller gelecek diye benimle dalga geçiyorlar. Kuyruğu dik tutuyorum ama içimi bir bilsem, bir yandan birinci sınıfa ve sekizinci sınıfa giden çocuklarım, diğer yandan borçlar. Babamın hastalığı, şimdi de bu kadının dönüşü, bu cepheyi nasıl açmadan kapatırım bilmiyorum Aygül demiş. Rotasyon olan personel bugün geri dönüyor. Retroda döndüğü için geri gitme ihtimali var mı? Mobbing görüyorum diyor. Allah mobbing görenlerin de yardımcısı olsun. Mobbing yapanları da Allah bildiği gibi etsin. İki yakası bir araya gelmesin. Bir insanın huzurunu kaçıran insanları asla ve asla affetmiyorum. Allah tüm hesabını Allah sorsun. Tek diyebileceğim o. Bir insanın huzurunu kaçırıyorsanız, durduğu yerde ekmek parası kazanıyorsa, bir insanın malıyla, canıyla, ekmek parasıyla, şerefiyle, onuruyla oynuyorsanız, iki yakanız bir araya gelmesin diyorum. Bakın bunu çok içten söylüyorum. Bu insanları bu kadar mağdur etmenin, bu kadar zor duruma sokmanın hiçbir anlamı yok. Er ya da geç, ya sağlığınızdan, ya sevdiklerinizden, ya hayatın bir tarafından bulursunuz. Bu iş kural hiç şaşmıyor. Bir yerden çıkar. Evren hiç öyle boşa çalışmıyor. Bu dünya öyle boşuna dönüyor falan sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yediğiniz haramdan da, işte artık içtiğinizden de, kimin ayağını kaydırdıysanız da, artık adı her neyse bunun, ne yapıyorsanız, döner dolaşır bu merak gibidir. Hayat fil hafızalıdır. Hiçbir şeyi unutmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ayağınızı denk alın yaşarken. Aman birinin canını yaktım mı? Aman ya şuna göz ucuyla baktım. Acaba kötü mü anladı beni diye böyle diken üstünde yaşayın. Tam korkarak yaşayın. Allah için yaşamak öyle yaşamaktır.

0: İşinin
1: aynısı iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş.
0: Fırıncıya damış.
1: Yazıncı keşiş.
0: Ya ruha dalış. Elem terefi.
2: Çalış çalış çalış çalış dünyadaki en güzel şeylerden biri. Ben niye bu kadar çok çalışmayı seviyorum ya? Bayılıyorum ya, böyle hiçbir anım boş geçsin istemiyorum. Her anımda bir şey üretim, her anımda bir şey yapayım. Günaydın Aygül'üm, sabah sabah işe gidene dek eşim, çocuklarım, köpeğim, kuşum hepsini haşladım. Dur bakayım, iş yeri Allah kerim demiş Gülşah, sakin ol. Sakin ol Gülşah. Günaydın Aygül Hanım, MK geldi, hoş geldiniz. İstanbul siz olmayınca çok mahzundu, iyi ki döndünüz demiş. Maşallah Aygül'üm, saat 3 gibi havaalanındaydın, sabah gelmiş, yine de erken saatte bizi yalnız bırakmıyorsun demiş. Günaydın Aygül Hanım, bugün benim doğum günüm, açtım sizi dinliyorum, bugün anlattıklarınızdan nasıl nasipleneceğim diyor. Canım benim, vallahi şimdi çok üzülüyorum ya, ya çok üzülüyorum yani. Mobbing dediğinizde tüylerim diken diken oluyor, niye yaşamayan bilmez. Bir insan sabah işe gelirken içinin sıkılmasının sebebi olmayın arkadaşlar. Daha kapıdan girmeden bugün yine ne yaşayacağım diye düşünmesine sebep olmayın. Herkesin evinde bir derdi, içinde bir yorgunluğu, yetiştirmeye çalıştığı bir hayatı var. Siz de bir yük olmayın, kurban olayım ya. Makamımız var diye insanların kalbini kırma hakkınız yok sizlerin yani. Maaşını ödüyorsunuz diye onurunu satın almış olmuyorsunuz karşınızdaki insanın. Birinin ekmeğine ihtiyacı olması, sizin her davranışınıza katlanmak zorunda olduğu anlamına asla ve asla gelmez. İnsanları herkesin içinde küçümseyerek, açıklarını kollayarak, dışlayarak ne kazanıyorsunuz mesela? Yani odadan çıktığınızda insanların rahat bir nefes alması mı başarı? Siz konuşurken kimsenin sesini çıkaramaması mı saygı sanıyorsunuz? Mesela ne sanıyorsunuz yani? Ya kadıncağız yazmış burada ya, ben diyor korku dolu işe gidiyorum diyor. Belki de insanlar sizi haklı buldukları için değil, başlarına daha fazla dert açılmasın diye susuyorlar. Bu kabus değil mi? Bu korkunç değil mi? Yani işinizi ciddiye alacağız tabii ki, elbette herkes işini ciddiye alacak. Yanlış varsa söyleyin, sorumluluk isteyin. Ama bir insanı düzeltmek için ezmeniz gerekmez. Hata konuşulur, çözüm aranır. İnsanın kişiliği herkesin önünde parçalanmaz. Ya bunları sokun kafanıza ya. Ya bunları 2026 yılı 2027'ye geçiyoruz. Bunları bu sen, bu böyle konuşmayalım, bu çağda da bunları konuşmayalım yahu. Çalış, çalış, ne olur biraz aklınızı başınıza toplayın. İnsanlarla huzurlu çalışın, korkutmayın, ürkütmeyin. İnsanlar size bir soru sorarken cümlelerini 10 kere prova etmek zorunda kalmasın ya. Yanınızda rahatça konuşabilsin, hata yaptığında saklamak yerine gelip anlatabilsin. Hepimiz öleceğiz gideceğiz, o koltuk başkasına mı kalacak sanıyorsun? Yani hani sadece sana mı kalacak sanıyorsun demek istedim. Başkasına kalacak. Sen de biteceksin, gideceksin. Bugün uğruna kalp kırdığınız unvanınız bir gün bir başkasının kapısında yazacak zaten. Ne olacak? Ama birinin içine bıraktığınız korku yıllarca onunla yaşayabilir. Buna gerçekten değer mi ya? Biraz sevgiyle yaşayın. Birinin işini kolaylaştırın. Emeğini görün, takdir edin. Güzel yaptığı bir şeyi söyleyin, bir mesaj atın. Özür dilemeniz gerekiyorsa dileyin. Bu nedir ya? Vallahi insan olmak her seferinde üstün gelmekten daha kıymetlidir. Unutmayın şunu ya. Arkanızdan nihayet gitti dedirtmek yerine iyi ki onunla çalışmışım dedirttirecek bir hayat yaşayın arkadaşlar.

0: Şanlıurfa'da ne kadar güzel dostlarımız, dinleyicilerimiz vardı. Bizi kimler kimler nerelerden dinliyormuş da söz verdim konuşamayacağım. Sakın konuşma dediler bana. Tamam dedim, konuşmayayım peki. Allah'ım o uçakların içine binmek mi dersiniz? Ben gerçekten o inanılmaz yani, o uçaklarımızı görmek, pilotlarla resim çekilmek, uçakların içini görmek falan çok heyecanlıydı ya. Ya gerçekten bir daha dünyaya gelirsem herhalde pilot olurdum ya. Vallahi pilot olurdum. Ama yayınımıza katılan dostlarımız, orada olan yetkililer, çok önemli isimler. Onlar bile o kadar güzellerdi ki, hatta ben pilot olmayı çok isterdim dediğimde hala geç değil, hala olabilirsin dediler. Cesaretlendim yine, Allah kahretmesin. Yandınız, yine cesaretlendim. Bakalım yeni hobim yükleniyor. Ama önce şu psikolojiyi bir bitireyim. Şu radyocunuz önce bir üniversitesini bir bitirsin. Sonra pilotluğa geleceğim. Allah rahmet eylesin, benim ressam olan dedem pilotmuş, pilot eğitmeniymiş hatta, model uçak yaparak başlamış pilotluğa da ve bunu da aileden, herkesten saklamış. Bizde genlerimizde var arkadaşlar, biz yaptığımız işi saklarız. Yıllarca o da ailesinden saklamış. Geçen kız kardeşim Ece, genetik mühendisi, doktorasını yapıyor bir takım önemli sağlık hususundaki konularda. Artık o da çok fark edilen, çok iyi bir bilim insanı. Onunla çok gurur duyuyorum, çok onur duyuyorum. Geçen gün işte bir televizyon programına Ece'yi davet etmişler. Ya, Reels'ları var, çok güzel Reels'lar paylaşıyor. Takılmış bir haber kanalı, demişler ki ya bunu ne olur anlatır mısınız, çok güzel. Kendisi de heyecanla bana sordu, abla beni ilk kez böyle bir yerden çağırdı. Aa harika, git falan, ne güzel, aman dikkat et ha dedim. Şöyle olur böyle olur falan sohbet ettik. Tamam dedi, babam götürecek dedi. Dedim ki yok ya, babam senin, evet çok heyecanlandı, beni götürecek. Aferin, diğer kardeşlerinden hiçbirine benzemedin, işini çok güzel yapıyorsun diye beni övdü diyor. Babam hala senin ne kadar ünlü olduğunun farkında değil dedi. Hiçbiri ne televizyona çıkabildi, ne bir şeye cesaret edebildi gibi böyle bir takım laflar söylemiş saymış. Ondan sonra dedi ki abla acaba sen de söylesen mi artık? Dedim kızım, ben memuriyeti bırakan bir radyocuyum, müzik çalıyorum onun gözünde. Sen bir bilim insanısın, televizyona çıkıyorsun. Beni dedim doğrar. Her gün arar beni, bırak bu işi diye. Dön belediyeye. Siz inanmıyorsunuz ama her gün darlar beni. Sırf bu yüzden söylemiyorum. Bak hiç ısrarsız bu kadar bir akrep burcu olamaz. Bir de Venüs retrosunda söyleyeceğim. Baba baba baba baba. Yok ya. Dedim bana bak, git televizyona mı çıkıyorsun? Ne yapıyorsan yap, benim işlerime karışma dedim. Onunla da dövüştüm, kapattım.
1: Alo, merhaba, ben Sertap.
0: Günaydın Aygül'üm, astromatiğim Hatice ben. Mobbing gerçekten dibini yaşamış biri olarak yaşadıklarımı anlatsam, neyse ki en sonunda bırakıp gittim diyor. Ya var ya, korkunç bir şey. Arkadaşlar ben belediyede yaşadıklarımı belgesel yapacağım ha. Yemin ediyorum yapacağım. Siz yani öyle böyle değil. Önce bir belediye başkanı olayım da.
1: Aşk nedir diye bir sorsam sadece bir çağrıştır der.
0: Allah senden razı olsun. Mobbingle alakalı söylediklerinde tüylerim diken diken oldu. Aygül'üm iyi ki varsın sen. Gerçekten çok yıpratıcı, yaşamayan bilmez diyor.

0: için buna da alışır.
1: Aygül'cüm sabah radyo, öğlen pilotluk, akşamda okul, tüm gün anne baba, evlat, arkadaş, kardeşsin. Sizi uçuracağım, sizi uçuracağım, uçacaksın. Sıradaki şarkımız Uçacaksın gelecek birazdan.

0: Görüşürüz şekerim.
1: Alo. Aa, kapattı.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 2 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.17'lik yükselişle 12.270 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.39'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.538, çeyrek altın 11.088 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Herkes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
4: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: 104 Radyo'da.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Pilotunuz geldi. Fonda çalan şarkı uçacaksın. Vallahi binerim uçağa. Açarım bu şarkıyı.

ki Teknofest'te ana haber bülteninde birden Fulya içeriye girdi Radyo D'de. Ben kalbim yerinden çıkıyordu. Ana haber CNN Türk'te bu kadın kesin babasına bugün yakalandı dedim diyor. Gerçekten çok şanslısınız. Vallahi hayatım ne bileyim, çekirge bir sıçrıyor, beş sıçrıyor, on sıçrıyor. Çekirgenin 30'a kadar...

Ya Urfa o kadar güzeldi ki en son bir tane taktım, dedim ki isot alacağım işte, biber salçası götüreceğim falan filan, kendi kendime girdim mağazalara. Girerken bir mağazaya girdik, çocuklar işte tanıdılar, sohbet muhabbet falan filan derken ama nasıl el üstünde tutuyorlar, böyle menengiç kahveleri geliyor, taze fıstıklar tepsilerde sunuluyor, abla şunu al cezveler hediye ediyor, abla beni story atsana diyor. Neyse tamam, ben de duramıyorum, dayanamıyorum, story atıyorum. Diyorum ki dur seni de story atayım, hadi gel sana da şey olsun. Neyse dedim ki ama benim takipçileri bir şey yok. Yahu dedi şu içtiğin kahve dedi Setterbox'ta bile yok dedi. Setterbox ne ya diyorum. Ya sonra jeton düştü. Ne box ne box dedim. Ne diyorsun oğlum diyorum. Setterbox'ta bile yok abla şu içtiğin kahve diyor. Dedim ki he, sonra anladım ne box olduğunu. Sonra dedim ki tamam güzel otur. Dedi ki senin takipçilerine abla ben bu menengiç kahvesini alana bu cezveyi hediye ediyorum dedi. Bana bak dedim, benim takipçilerime yamuk olmaz. Tamam abla al sana da hediye ediyorum işte, takipçilerine de hediye. Bak dedim, emin misin bu story'yi atayım mı? Bak çok uçtun dedim, bunu atarsam... sen dedim olursun bir Setterbox. Benimkiler sana rahat vermez. O söke söke o cezveyi senden alırlar dedim. Abla benim yalanım mı var dedi ya. Ben dedi biz dedi çok dedi şöyleyiz de böyleyiz de dediğimizi yaparız da falan söylüyor. Dedim tamam aslanım. Tamam aslanım dedim, atıyorum size. At abla dedi, at elini korkak alıştırma dedi, at dedi. Sonra ne mi oldu? Tabii ki attık. Venüs Retrosu bu çocuğa dolandı, dolandı, dolaştı. Geldi. Şimdi takipçilerimden avukat Nilgün yazmış. Screenshot atmış. Ay gücüm günaydın. Cezve için teşekkürlerimi iletmek istedim. Bursa'da yaşayan biri olarak dün sayende Urfa'dan senin vesilenle, biraz da benim tehditlerimle cezvemi bizzat elden teslim almış oldum. Önce hediye kalmadı, kusura bakmayın tükendi dediler. Sonra dedim ki cezve hediyesine öylesine dedik dedi. Sonra ısrar edince diyor öylesine dedik dedi. Aygül ablaya espri olsun diye demiş. Bak bak arkamdan dönen hikayelere bak bak. Setterbox arkadaş ama ben şimdi Aygül'e yazıyorum dedim. Seni paralar story atar görürsün dedim. Dur abla atma, ben sana yolluyorum son kalandan dedi diyor. Şimdi de cezvesiyle Dibek kahvesinin resmini atmış bana. Tebrikler. Ben onları var ya 8 kere uyardım. Gerçekten hani neyse artık dolandırılmıyoruz, şükürler olsun hep birlikteyiz. Hep birlikte haklarından geliyoruz. Kampanyaları devam ediyor. Bence gidin yazın. Ben dedim ki bak oğlum bir Dibek kahvesi veriyorum. Bir de dedim yanına bakır cezve veriyorsun. Bu normal değil. Eminim abla ben. Ben ne yaptığımın farkındayım abla. Lan dedim. Burada dedim sen başka şeyler satmak için bunu bir taktik olarak geliştiriyorsan ve bu cezveyi vermezsen, bir de böyle dövüştüm akşamın 8'inde düşünün. Ben de yaşadığım strese bakın yani. Setterbox'la yaşadığım strese bak.

Ay bazen böyle şey görüyorum işte, şimdi Teknofest'te falan da tabii karşımıza çıkıyor, her yerde her insan böyle kibirli, egolu, böyle kendini bir şey sanan, ay insana tahammülü olmadığım kadar size yemin ediyorum hiçbir şeye tahammülsüzlük yapamıyorum yani. En tahammül edemediğim konuyu ne soruyorsanız böyle gerim gerinenler yani. Hani böyle kibirli, kendini herkesten üstün gören insanları görünce bazen böyle gülmemek için kendimi zor tutuyorum. O havalar, o kimseye beğenmeyen bakışlar, insanın yüzüne gözüne bakmadan yapılan konuşmalar. Ne oluyor ya, ne oluyor? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Sen bu dünyaya başka bir kapıdan mı geldin? Ha? Hani ön kapıdan, arkadan biz mi geldik? Ne oldu acaba? Yanına yaklaşıyorsun, selam veriyorsun. Sanki selamını almamak için kuruldan onay bekliyor. Bir şey soruyorsun, cevap verirken yüzüne bile bakmıyor. İki kelime konuşacak, önce sana haddini bildirmesi gerekiyor gibi davranıyor. Güzel kardeşim, bir rahatla, alt tarafı günaydın dedik. Senin tapunu istemedik, zaten ne yapalım tapunu? Ne yapayım ben seni? Git o suratını başkası çeksin. Bir de bunu karizma sanıyorlar. İnsanları küçümseyince daha etkileyici göründüklerini düşünüyorlar. Kusura bakmayın ama bazen çok komik görünüyorsunuz ha. İnsan sizin ne anlattığınızı dinlemiyor bile. Acaba kendini böyle taşımaktan yorulmuyor mu diye düşünüyorum ben o sırada. Hani paran olabilir, güzel olabilirsin, başarılı olabilirsin. Allah daha çok versin. Ama bunların hangisini bir insana tepeden bakman gerektiriyor? Ne bileyim işte, garsonla düzgün konuşunca servetin mi azalıyor? Çalışana teşekkür edince makamın mı düşüyor? Ne oluyor? Birinin fikrini dinleyince senin aklından mı eksiliyor? Vallahi benim hiç aklım almıyor ya. Bunca şeyi öğrenmişsin, bir insanla güzel konuşmayı öğrenememişsin. Koskoca işler yönetiyorsun, kapıdan girene bir hoş geldin diyemiyorsun. Sonra da kendini çok büyük görüyorsun. Ya yallah ya yallah!

Aygül peki böyle ya görünmüyorsak diyor ya böyle görünüyorsak öyle biri değilsek. Vallahi arkadaşlar ben öyle biri misin değil misin bilmem yani. Bence şöyle düşünün. İnsanlar senin yanında rahat mı? Soruyorum. Sana bir derdini anlatabiliyor mu? Yanlış yaptığında gelip söyleyebiliyor mu? Yoksa sen gidince herkesin omuzları gevşiyor mu? Anda işte bana göre insan türü böyle bir şey. Çünkü insanın kendini ne kadar beğendiğinden çok yanında başkalarının nasıl hissettirdiğine bakıyorum ben. Bir gün hepimiz gideceğiz. O çok övündüğümüz şeyler burada kalacak. Ama birinin aklında sesimiz kalacak. Birine söylediğimiz söz kalacak. Bari bizi hatırladığında içi sıkılmasın be.

Ya yemeği bırakırdım. Bak yemin ediyorum. Öğlen arası ya yemeği bırakırdım. Koşa koşa giderdim. O işi hallederdim. 12.30'da bir 30 dakika mı 35 dakika yemek arası. O yemek arasında da yemek kalkar gider. Sonra gidersin içeride. Abla var mı yemek? Alabilir miyim? Kalmadı vallahi. Sayıya göre çıkmıştı. Bugünlük yok ama istiyorsan sana şurada ekmek arası yapayım verim derdi. Onu alırdık tekrar giderdik. Ne yapalım derdik. İçeriden kendimize yemek tekrar söylerdik falan. Mesela severek yapardık işimizi ya. Aşkla yapardık. Severek yapardık. Şimdi nasıl? KPSS'ye girdim. Puan aldım. Garanti maaşım yatsın. Duygusuyla yaşayan bir kesim var. Ben devlet memuruyum. Şimdi bir devlet memuru olmanın işten bir daha asla atılamayacağın güvencesiyle girdikleri bir duyguyla da iş yapan insanlar var. Şimdi niyet çok önemli. Ne iş yapıyorsanız niyetiniz çok önemli. Memur olmayarak girip orada teşeron olarak girip de ne işler yapan insanlar var arkadaşlar. Sanırsınız ki belediyeyi tek başına götürüyor diye düşünürsünüz. Ben bunları yaşamış biri olarak konuşuyorum. O yüzden memursun değilsin değil. Ben genel konuşurum. Bir devlet memuruna değil ya da bir taşerona değil de direkt konuşurum. Ne iş yapıyorsanız iyi yapın, yapın arkadaşlar. Herkes işini iyi yapsın. Adınızdan güzel ansınlar. İşlerini böyle desin ki ya o kadar güzel işini yapıyor ki. Bizim standta Demirören Medya'nın standında dışarıdan böyle anlaşma yaptık da birileri vardı. Orada çalışan kızlar vardı böyle öğrencilerdi. Bir kahve getiriyordu. Bak mesela şu an beni konuşturuyor o kız burada. Bir kahve getiriyordu. Böyle bir köpüklü kahve ben hayatımda içmedim. Her defasında denedim. Her defasında gözün içine bakıyorum. Gülerek, tebessüm ederek o Türk kahvesini getiriyor. Ve her seferinde şunu soruyor. Başka bir şey daha ister misiniz? Başka bir şey daha arzu eder misiniz? Bakın sadece ne yapıyor biliyor musunuz? İşini yapıyor ya. İşini o kadar güzel yapıyor ki hayranlık duydum. Daha fazla böyle etrafı gözlemledim. Baktım dedim diğerleri nasıllar? Diğerleri çayı getiriyor, kahveyi getiriyor. Orada diğeri yayında, kanter içerisinde kalmış. Ona gidiyor, peçetesini veriyor. Ya dedim ki kim bunlar ya? Bu ekip kim? Bu ekibin başındaki adam kim? Ben görmek istiyorum dedim. Dayanamadım, gittim sordum. Hepsini tek tek takdir ettim. Bakın işini iyi yapmak böyle bir şey arkadaşlar. İşi iyi yapmak, onun peşinden gitmek, sevgiyle yapmak böyle bir şey. Lütfen sevmiyorsanız orayı bırakın, yapmayın. Başka seveceğiniz işe gidin. Bu başka insanlara da sebebiyet veriyor. Başka insanlar da bunun bedellerini ödüyor. Sırf imkanları iyi diye, sırf siz konforunuz diye, sırf alıştığınız için başkalarının hayatlarını da mahvetmeyin olur mu? Lütfen yapmayın. İşinizi sadece iyi yapın. Tek işiniz bu.

Aygül Hanım, bugün kardeşim Gökhan'ın doğum günü diyor. Terazileri temsilen aşırı yakışıklı, aşırı artist, ablasının canını, canısı. Doğum gününü kutluyorum buradan diyor. Gökhan'ım diyor, seni çok seviyorum. Valla ne güzel ya, bir insanın arkasında böyle bir abla varsa. Aslı'cığım, sırtı yere gelmez Gökhan'cığımın. Gökhan'ın doğum gününü biz de kutluyoruz. Doğum günü kutlu olsun. Ablan seni çok seviyor Gökhan. Kıymet bil. Ama sen terazisin, bilirsin zaten.

yıl önce seni dinleyerek başladığım bu iş yerine şimdi seni dinleyerek bırakıyorum Aygül. Her gün burada ilk işim gelir gelmez bilgisayardan seni açıp dinlemekti. İşime başlardım. Neler geçti? İş yerimiz kapanıyor. Şimdi gözümüzün yaşıyla masamı topluyorum demiş. Yeni bir sayfa açılacaktır. Hiç ağlama. Güzel günler yaşadın, güzel şeyler öğrendin. Şimdi yeni öğrendiklerinle sana yeni bir kapı açılıyor demek ki. Allah seni oradan çıkartıp yepyeni bir kapıya götürecek. Hiç üzülme, gözyaşların yollarını açacak, bahtını açacak. Bol şans diliyorum. Biz hep buradayız, hep yanındayız her sabah.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapılarını 1 Ekim'de açtı. Genel Kurul 6 Ekim Salı günü itibariyle yoğun mesaisine devam edecek. Genel Kurul'da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, başkent Tahran'da mecliste yaptığı konuşmada, İran'ın tutumu tamamen açık ve kesindir. İslamabad mütabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır dedi. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece. Ankara az bulutlu 20, İzmir açık güneşli 25, Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında

Ah Aygül'üm demiş, nasıl güzel ve doğru konuştun. Ne kadar çok ihtiyacımız var bu tarz gerçekten konuşmalara. Keşke işte diyor televizyonda da bunlar duyulsa. Hayatım radyo daha fazla dinleniyor, emin ol. Televizyonu, radyosu yok. Duyan duyuyor, nasibini alan alıyor. Bu arada depremle alakalı çok soru soruyorsunuz. Hatırlıyorsanız ki eski kayıtlarımızda da var. Venüs Retrosu'nda depremden çok konuşacağımızı, deprem fırtınalarının çok fazla olacağını size zaten söylemiştim, bahsetmiştim. O yüzden korkulacak bir şey olduğunu çok fazla değerlendirmiyorum. Tabii ki uzmanlarımızı dinlemek daha faydalı ve doğru olacaktır deprem konusunda. Ama astrolojik olarak eski kadim bilgilere dayanarak bakacak olursak da evet böyle 5,5-6 şiddetinde beklediğim depremler vardı. Bunlardan bir tanesi Adana ve Osmaniye'de oldu ve çok da sert depremler olmuş. Öncelikle herkese geçmiş olsun. Bir de tabii ki İzmir bölgesi beni biraz düşündürtüyor. Çünkü daha öncesinde 30 Ekim'de yanılmıyorsam İzmir'de olan yaşanan bir deprem var. Aynı bu dereceleri tetikliyor yaşanan 2018-2024 seneleri sanırım. Sizler de o tarihlere bakabilirsiniz. Bu özellikle bu süreçte İzmir ve çevresi, Çanakkale, bu taraflar biraz daha dikkatli olsun. Önlem alacağız. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Deprem ülkesiyiz. Her zaman her şey yaşanabilir. Ama olasılıkların daha fazla arttığı ve ihtimallerin daha fazla olduğu bir dönem mi diye sorarsanız evet, olasılıkların daha fazla olduğu bir dönem diyebiliriz.

olacak diyor bu balıkların hali. Vallahi ne olmayacak ki hayatım, hangimizin hali? Yani öyle karışık ki. Aygül, tam da ihtiyacım olan günde ne kadar güzel konuştun. Mobbingin kralını yiyorum. 12 yıl sonra artık istifa ediyorum bugün demiş. Halbuki ne gerek var değil mi ezmelere, küçük görmelere? Herkes kalbinin ekmeğini yer diyor. Vallahi bir gün hepimiz öleceğiz arkadaşlar. Tüm şifre burada yatıyor. O çok övündüğümüz şeyler burada kalacak. Ama birinin aklında sesimiz kalacak. Birinin aklında davranışımız kalacak. Yani birine söylediğimiz bir söz kalacak, bir davranış kalacak. Bari bizi hatırladığında içi sıkılmasın. Bir Fatiha okusun yani. Hani onun için çalışın. En azından desin ki ya dur, bu insan da iyi insandı.

şu üç günlük dünyada birbirimize bir de hava atarak yük olmayalım. Havanız varsa kendinize saklayın. Zaten hayat yeterince yoruyor. Bir de senin yanında kendimizi ispat etmek zorunda kalmayalım. Hey sen, sana diyorum. Oturalım, iki laf edelim, bir çay içelim, birbirimize insan gibi davranalım. Bu işler bu kadar zor olmamalı be ya. Bunu hangi yöre diyordu be ya?

0: Aygül Urfa Beya demiş. Size be Urfa Beya. Evet hayatım, Urfa'da bir Beya diyen vardı herhalde. Bakın görüyor musunuz, sevilmek böyle bir şey işte ya. Birini sevince, yani Urfalılar söylüyor Aygül boş ver diyor, geçiyor yani. Hiç bak beni yoruyor mu, üzüyor mu? Yaptığın yanına kalır mı sandın?
1: Haramın günahsı olmadı olmaz. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Radyo D.
1: Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
4: Radyo D.

0: reklam.
1: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı pazartesiyle barışmaya çalışanlara gelsin.
2: Radyo D.

Maddi durumumuz biraz daha iyi olsaydı da eşimle daha fazla zaman geçirebilseydim. Hayat çok kısa gerçekten diyor. Allah'ım kadının tatlılığına bak ya. Kadının masumluğuna bak. Vallahi kadının saflığı.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Aygül aşk olsun, kadının niye hevesini kırıyorsun yazmış. Size ne be? Size ne? Ne hevesini? Uyandırıyorum bacımı. Sanıyor ki ekonomik koşuldan eşi zaman geçiremediğini sanıyor. Saf kadın. Adam kimlerle zaman geçiriyordur Allah bilir. Hangi ekonomi nerelerde var oluyordur? Hangi dış güçler? Bu da hayat kısa diyor. Hayat kısa işte. Neyse ya, aman beni konuşturtma. Her şeyi konuşturduktan sonra beni konuşturtma. Ay yemin ediyorum babaanneme döndüm ya. Vallahi ben yıllarca bu kadının yuva yıkmasına çok eleştiride bulundum. Tövbe estağfurullah. Geldiğim son duruma bak ya. Hiç olacak iş mi? Bir kendine gel Aygül Aydın. Allah Allah. Kocasıyla fazla zaman mı geçirmek istiyormuş Aygül? Ben mi yanlış anladım? Biz başımızdan atacak yer arıyoruz. Normal bir konu yok orada. Aygül biraz irdele orayı diyor. Aferin kız, bak benim şeyleri görüyor musun? Zeka kübü dinleyicilerim var. Vallahi hiç irdeleyemeyeceğim hayatım. Başımı hiç ağrıtamam. Akıllandım. Venüs retrosu var. Kocanızın size vakti yoksa başkasına vakti olduğu için olabilir. Bunun kocanızla hiçbir alakası yok. Buradaki konumuz vakit. Vakit nakittir. Biri beni durdursun. Ay biri durdursun çabuk.

Aygül, hayatımda gördüğüm en haklı kadın sensin. 23 senelik evliyim. Kocamın çalıştığını sanıyordum. Çok yoruluyorum, ev için çalışıyorum. Kumarda mı yiyorum, karı kızda mı yiyorum diye bir sürü şey söylerdi. Ben de herkese adam çok çalışıyor, bizi bir hafta sonu bir yere bile götüremezlerdim. Sonra neler mi oldu? Anlatmak bile istemiyorum. Şimdi boşanma sürecindeyim. Meğer adamın her hafta sonu, her hafta içi ilgilendiği başka kişiler varmış. En çok ne koydu biliyor musun? Kızımın en çok gitmek istediği Luna Park'a. Ay canım benim ya. Karşı tarafın eşi çocuklarını götürmüyor. Neyse arkadaşlar ya. Konumuz bu mu? Konumuz vakit kıymetlidir. Vakit nakittir. Kapıya koydum telligramımızı. Küplere doldurdum altınları. Ben haftalık burçları anlatmak için Instagram canlı yayın açtım arkadaşlar. Yine farkındaysanız anlatamadan yayın bitiyor. Bak bakayım 9.35, hep sizin yüzünüzden.

Arkadaşlar Urfa'da neyse anlatmayacağım bunu ya. Ağaç bunu anlat. Onu anlatma. Bunu anlatma Aygün. Uyarılıyorum hep. Bu ne ya? Neyse bugün anlatmayayım. İki gün geçsin anlatayım. Şimdi herkes beni dinliyordur. Orada yeni tanışanlar falan da bugün açtı radyoya. Biz bu kadınla danıştık Dur açın bu radyoyu dinleyek. Şimdi bu bir iki gün budur. Ben bir iki gün...

0: Urfa'da sıra gecesine gittin mi diyor. Paylaştım ya arkadaşlar. Gittim sıra gecesine. Ondan sonra sıra gecesinde çok güzeldi. Sıra gecesinde Memocan diye bir arkadaş vardı orada. Bilmiyorum, ben de orada gördüm. Memocan dedi ki ne çalayım, ne çalayım dedi. Şöyle ortam bir eğlensin dedi falan. Ben de dedim ki Adanalı'yı çal dedim. Dedi ki Adanalı'yı mı? Evet dedim, bir Adanalı çalın dedim ya, bir şenlenelim dedim. Dedi ki sen içmiyorsun galiba dedim. Dedim yok içmiyorum ben. Senin alkolle aran yok dedi. Yok dedim. Belli dedi. Belli dedi, hiç aran yok dedi. Ya herkes gülme krizinde tabii.
1: Bahale gülüm.
0: Neyse dedi, sen dedi bu kafayla burada zor eğlenirsin dedi. Zaten bir müddet sonra kalktım. Hakikaten bir eğlenemedim sıra gecesinde de, anlamadım ya. Hiç beni sarmadı sıra gecesi, niye ya? Hani ben böyle wow, mesela Adana'da Allah, Adana'da koptum gittim ya. Adana'da halaya malaya girmiştim ya.

0: Eylem yazmış. Kız beni rezil ettin diyor. Hayatım ben eylem mi dedim? Ben eylem mi dedim? Kocamla zaman geçiremiyorum diyen saf kadın, iyi kadın. Ha? Kendi kendini gidiyorsun, ifşalıyorsun Instagram'dan yazmışsın. Diyorsun ki ben söyledim, onu diyen bendim diyorsun. Sonra bana beni suçluyorsun. Vallahi saç başa yoluşacağız şimdi ha.
1: Hala gülüm.
0: Aa, cincik gibinin üstünde de pazartesi sabah. Vallahi kavga, dinleyicisi de saç başa girdi. Dedettirmem kendime.

Sonra oturmuş Fulya Öztürk, ben, işte Fatih oturuyoruz. Fatih dedi ki yayında, bak Fulya ile bana dediği şeye bakın. Urfa'nın kebabı mı Adana'nın kedabı mı? Kedap, bak sinirden kedap diyorum. Görüyor musunuz nasıl gerildim? Dedim ki Fatih'cim bir dakika. Adana'nın kebabı, Urfa'nın ciğeri. Dedim yani bu gerçek, haksız mıyım? Gelin söyleyin 0549-204-0104. Urfa'nın çiğ köftesi, Adana'nın kebabı. Cıncık gibiyiz, kebap. Vallahi yemin ediyorum memleketimi özledim. Yok mu bir etkinlik metkinlik ya? Yok mu bizim bir lezzet festivalimiz falan? Ha varsa da beni çağırmazsınız zaten. Memleket, tek benden haberi olmayan memleket. Zaten Adana'da bir etkinlik varsa bilin ki tek gitmeyen benim. Benim dışımda neydi o şey yurt dışında... Vilma Eres miydi ya? Neydi kızın adı ya? Amerikalı Vilma Eres'i bile festivale çağırmışlar. Oğlum ben Adanalıyım, beni niye çağırmıyorsunuz? Adana'nın yolları taş. Portakala Vilma gidiyor. Ben niye gitmiyorum bu portakal festivaline? Yok cep.

Kız bilme Amerikalı değil Alman diyor. Vallahi fark etmez. Sonuçta Türk değil yani. Sonuçta bana kalırsa Adanalı hiç değil. Bizim Vilma çakmak taşımızın neyi eksik Aygül diyor. Canım asıl burada Vilma benim. Vilma Adanalı Vilma. Amerika'da Setterbox'ta bana adam adımı sormuştu. Aygül diyorum. What? Dedi bana. What? Aygül diyorum. Sonra bir baktım bana Samantha yazmış. Samantha diye yazıyor şeyde bardağın üstünde. Ben bardağa bakıyorum, bardak mı? Acaba yanlış birini mi aldım? Bu benim mi diyorum? Yok dedi. Sen bence Samantha olmalısın dedi. Adın dedi Samantha olsun dedi. Sonra ben de bunu Amerika'dayken story atmıştım. Arkadaşlar ben bir zamanlar param pulum vardı. Dolandırılmamıştım. Amerika'ya tatile gitmiştim. O zamanlar adım Samantha'ydı.

0: Aygül Aydın daha Alman, ona bakarsanız diyor Pınar. Her ay Almanya'ya gelen ben. Kesinlikle Almanya beni vatandaşlığına alacak, ben biliyorum valla. İnanılmaz, çünkü halkı temsil ediyorum. Adana'dan daha fazla ilgi var Almanya'da bana.
1: Çıkardım çayırına, anan baban hayırına.
0: Siz bilmezsiniz, bir dönemler MSN vardı arkadaşlar. MSN'de klik klik online oldu derlerdi. Çok büyük, çok önemli bir şeydi. Benim MSN kullanıcı adım Moon Rose'du. Dikkatinizi çekiyorum. Moon Rose. My name is Moon Rose. Buradaki Moon ay, Rose ne? Gül. Ya anladınız? Kapıcı İzzet'e geçirmeyin beni. Yabancı dilinizi geliştirmek için.
2: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 2 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.17'lik yükselişle 12.270 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.39'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.538, çeyrek altın 11.088 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

onlarla yedim. Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Efendim sizin MSN isminiz neydi? Merak ediyorum. 0549-204-0104 nickname'iniz neydi? Atın bakayım. Belki bir zamanlar yazışmışızdır. Kim bilir?

0: Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın. Günaydın hayatım. Neydi nickname'in? Söyle bakayım.
1: Fizel. Fizel.
0: Fizel online.
1: Fizel.
0: Ne güzel günlerdi değil
1: mi? İsmim Figen. Soyadım da özeldi. Değişti.
0: Fizel.
1: Şu anda değişti. Fizel. İkisinin birleşimiydi.
0: Vay be. Ne MSN günleriydi kız.
1: Ya vallahi be, kalkmazdık ya.
0: Kalkmazdık ve sabahlardık. Neyse, sağ ol, öptük seni, görüşürüz bir tanem.
1: Ben de öperim, iyi yayınlar diliyorum.

Ay gülüm çok güldüm ya. Benim de diyor acayip bir nickname'im vardı diyor. Bu ne ya? 13 Moon, Tülay, Allah seni.

İnşallah düzeliriz be. Taş basma. Kendimi saldım, beni sorma. Unuturum inşallah. Aygül'üm, işsizliğimin ilk gününde yüzümü güldürdün. Allah da senin yüzünü güldürsün. MSN'deki nickname'im Cilve Naz'dı diyor. Ne güzel günlerdi ya.

Aygül, benim kedimi kim yediydi? Annemler duymasın, bir de Amerika'da bizi bulmasın vardı sınıfta. Amerika bizi takip ediyor diye söylenti vardı sanki demiş. Ne güzel masum günlerdi.

gelmiş. Red Worm'du Nick'im, halen devam ediyor diyor. Vay be, Nick'i bırakmamış. Yanında müdürüm dinliyordu, ben de dahil oldum. Müdür gülüşüne takıldı diyor. Müdürler benim gülüşümden hiç hoşlanmazlar hayatım. Olsun. Bugün de yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz efendim. Kapatmadan önce sizinle dertleşiyorum yine. Şu anda kimi dükkanını açtı, kimi masasının başına geçti, kimi yolda, kimi evde bir şeyleri yerleştirmeye çalışıyor. Hepimizin başka başka işleri var. Ama hepimiz günün sonunda aynı şeyi istiyoruz aslında. Kazandığımızın hayrını görelim, evimize huzurla dönelim. Gece başımızı rahat koyalım istiyoruz. İstiyor muyuz? Birçoğunuz, beni dinleyenler en çok bunu istiyor herhalde. Ama o rahatlık sadece işlerin yolunda gitmesiyle olmuyor. İnsan bir de kendi içinde rahat olacak. Bugün kimsenin hakkına girmedim, kimseyi kandırmadım, elimden geleni yaptım diyebilecek noktada olması gerekiyor. Ben bazen düşünüyorum bir iş yaparken, biri bizi izliyorsa nasıl da özeniyoruz değil mi? Hani böyle dışarıdan beni izliyor, ben ona göre davranayım diyoruz. Kontrol edilecekse bir daha dönüyoruz o işi yapıyoruz. Eğer kontrol edilmeyecekse ya aman falan diyebiliyorsunuz. Önem verdiğimiz birine teslim edeceksek bir işi en güzelini seçiyoruz. Peki, asıl soruyu size bugün soruyorum. Kimse bakmıyorken işte insanın kendine soracağı soru bu. İşinizi Allah'ın gördüğünü unutmadan yapmanızı tavsiye ediyorum. Tezgahın arkasında da, masanın başında da, kapalı bir odada da. İnsanların fark etmediği şeyi siz biliyorsunuz. Neyi eksik bıraktığınızı, neyi pis yaptığınızı, hangi sözü tutmadığınızı, nerede nasıl olsa anlamaz dediğinizi siz biliyorsunuz. Ne olur kimsenin size duyduğu güveni bir fırsata çevirmeyin, olur mu? Bir insan size inanmış, parasını vermiş, işine emanet etmiş, belki o parayı biriktirmek için aylarca bir şeylerden vazgeçmiş, sizden aldığı şey onun için sadece bir ürün değil, bir ihtiyacın karşılığı, bir umudun başlangıcı olabilir, varını yoğunu sadece oraya vermiş olabilir. Nasıl olsa bir kere geliyor diye düşünmeyin. Bir kere gelmiş olsa da hakkı bin keredir. Yapabileceğiniz işi söyleyin insanlara. Yapamayacağınız işe de baştan bunu yapamam deyin. Ayıp değil. Her şeyi bilmek, her şeyi almak zorunda değiliz. Ama yapamayacağımızı bile bile söz verip de bir insanı bekletmek, sonra da telefonlarına çıkmamak, işte orada durup düşünmemiz gerekiyor. İşte ahlak burada var oluyor. Yarın hazır diyorsunuz, yarın hazır olsun, olur mu? Yarın hazır olmayacaksa siz arayın, siz haber verin mesela. Karşınızdaki insan sizi bulmak için uğraşmasın. Bir aksilik olduysa, yetiştiremediyseniz bir ürünü ya da bir şeyi, karşınızdaki insana açın siz söyleyin. Bir aksilik oldu, yetiştiremedim. Her gün başka bir bahane anlatmaktan çok daha kolaydır arkadaşlar. Hata mı yaptınız söyleyin. Eksik mi kaldı tamamlayın. Birinin parasını fazla mı aldınız iade edin. İnsan bazen hatasını kabul ederse küçüleceğini sanıyor ama oysa karşınızdaki kişinin size yeniden güvenebilmesi için belki de tam olarak buna ihtiyacı vardır. Dürüst bir cümleye ihtiyacı vardır. Ben burada yanlış yaptım, düzelteceğim. Bu kadar. Yapabilirsiniz.

Efendim, bugünlük vedalaşırken benim size dileğim şu: işiniz rast gitsin, emeğiniz karşılık bulsun ama en çok da içiniz rahat olsun. Kapınızdan giren insan kendini güvende hissetsin. Sizinle iş yapan iyi ki ona güvenmişim desin. Evinize döndüğünüzde ve sevdikleriniz yüzünüzde günün yorgunluğunu görsün. Sakladığınız bir hesabın ağırlığı değildir o arkadaşlar. Allah hepimize dürüstçe çalışmayı, hakkını vererek kazanmayı ve kazandığının hayrını görmeyi nasip etsin diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize ve birbirinize iyi bakın. Bugün birinin işini kolaylaştırın, birinin gönlünü ferahlatın. Yarın sabah yine buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapılarını 1 Ekim'de açtı. Genel Kurul 6 Ekim Salı günü itibariyle yoğun mesaisine devam edecek. Genel Kurul'da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, başkent Tahran'da mecliste yaptığı konuşmada, İran'ın tutumu tamamen açık ve kesindir. İslamabad mütabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır dedi. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken, yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti.
1: Haysiyette yas ve keder.
2: Hadi şu kapıları!
3: Aziz! Oğlum!
1: Sadık, suçluluk duygusunun altından kalkabilecek mi?
2: Sadık! Kalk oradan! Bana bak! Bana bak!
4: Oğlunu sen öldürdün Sadık Karlova! Sen öldürdün!
1: Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo T'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günaydın bir kez daha, iyi sabahlar. Yeni hafta pazartesi, 5 Ekim pazartesi gününde de Radyo D'de buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru yine harika parçalarla birlikte ilerliyoruz. Yeni saatin açılışını Şımarık'la Derya Uluğ yaptı ve onu uğurladık bu kez. Sıla'yla devam ediyoruz. Yine sevdiğimiz parçalarından biri, ağır başlı serseri şimdi Radyo D'de.

Bugün 5 Ekim biliyorsunuz, yeni hafta pazartesi ve aynı zamanda Dünya Öğretmenler Günü UNESCO tarafından 1994 yılından bu yana kutlanıyor. Aslında tarih 5 Ekim 1966'ya dayanıyor. Öğretmenlerin haklarını ve statüsünü belirleyen uluslararası tavsiye kararı o gün kabul edilmiş ve o günden beri de Dünya 5 Ekim'i Öğretmenler Günü olarak kutluyor. Biz Türkiye'de biliyorsunuz öğretmenlerimizi 24 Kasım'da kutluyoruz. Ama dünyanın pek çok yerinde bugün onların günü ve belki de hepimizin hayatında aradan yıllar geçse de adını unutmadığımız bir öğretmen var. Bize sadece ders anlatmadı, belki cesaret verdi, belki yol gösterdi, belki de kendimize inanmamızı sağladı. Bugün onların günü, hatırlatmak istedim. Hayatımıza dokunan, bize bir şeyler öğreten öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.

0: De dinledik, müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Birazdan Yalın burada olacak, akşamüstü ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Yalın akşamüstü.

Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

yemek üzerine bugüne kadar birçok araştırma paylaştım sizinle. Gençler, biraz daha fazla yürümek ruh sağlığınıza daha iyi geliyor olabilir. Yeni bir araştırma var. Günde 5000 adımdan az atanlarda kaygı ve düşük ruh hali daha fazla görülürken 8000 ve üzeri adım atanlarda bu sorunların daha az olduğu görülmüş. Ama araştırmacılar önemli bir not düşüyorlar. Bu bir gözlemsel çalışma, yani daha çok yürümek ruh sağlığını kesin olarak düzeltir demek değil. Bunun için henüz erken demişler. Yine de genç olsun, yaşlı olsun, orta yaş olsun. Bugün küçük bir önerim olacak. Biraz daha fazla yürüyebilirsiniz. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

YouTube başkalarının videolarını olduğu gibi yeniden yükleyen Shorts hesaplarının önünü kesmeye hazırlanıyor. Videolar tamamen kaldırılmayacakmış ama özgün katkı sunmayan içeriklerin önerilmesi azaltılacakmış. Öyle alıp başkasının videosunu koyup ondan bir gelir elde edemeyeceksiniz yani. Öyle gözüküyor. Yapıyorsanız tabii onu. Kendi yorumunu, kurgusunu ve anlatımını ekleyen üreticilerse daha fazla desteklenecekmiş. Yani YouTube'un mesajı net, kopyala yapıştır dönemi bitiyor, özgün içerik öne çıkıyor her zaman olduğu gibi, onlara destek verecek. Peki, özgün içerik demişken bizim bir YouTube sayfamız var biliyorsunuz. Radyo D104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz. Stüdyo D'nin tekrarlarını ve çok daha fazlasını oradan özgün içeriklerden bulma şansınız var, kaçırmayın.

0: dinledik. Mela Bedel Radyo'da da bizimle buluştu. Az sonra Aşkından Ölmemeli ve Sena Şener burada olacak. Çok daha fazlası için de Radyo'da da kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.447 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.16, euro 55.03'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.564, çeyrek altın 11.131 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Sena Şener, Aşkından Ölmemeli.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Sinema severlerin merakla beklediği film ekimi başlıyor. Bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin'de sinema severlerle buluşacak film ekimi. Ve programda ödüllü filmlerden usta yönetmenlerin yeni yapımlarına kadar yine oldukça zengin bir seçki var. İstanbul'da 9-18 Ekim, Ankara'da 15-18 Ekim, İzmir ve Mersin'de de 22-25 Ekim tarihleri arasında filmleri izleme şansını yakalayabilirsiniz. Öğrenciler için de gösterim biletleri sadece 50 lira olacakmış. Bu da gerçekten güzel. Bence kaçırmayın.

0: Türk pop müziğinin güçlü vokallerinden biri Burcu Güneş dinledik. Ben Yanmam'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Gün içerisinde Radyo D müzik ekibi bizim için yeni parçalar bulmaya devam ediyor. Yeni parçalar keşfediyoruz. İşte şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Sen gerçekten benim böyle bir adam olduğuma inanıyor musun? Yani ben gerçekten gittim o zehri Cihan'ın sırt çantasına koydum, öyle mi? Sence ben böyle bir adamım?
1: Alya, oğlunun çantasına zehri koyanı bulmakta kararlı.
2: Deniz'in çantası konaktan çıktı.
0: Yani?
2: Yani annen de yapmış olabilir.
3: Sen bana torunumun sırtına zehir koydurdun mu diye mi soruyorsun?
0: Yaptın mı yapmadın mı anne?
4: Kapıları ben açacağım. Sizin ihtiyacınız olan güç bende. Onu ben vereceğim.
1: Kartal'dan taşları yerinden oynatacak karar.
5: Siz kimsiniz? Alya'nın durumunu nereden biliyorsunuz?
4: Eğer Alya benim kızımsa bu şehirden gitmem.
6: Ay, iyi misiniz?
1: Alya'nın karnına giren sancının sebebi merak konusu. Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
7: Radyo D'de birazdan. Blok 3. Sebebi Yar.

0: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
1: Ahmet Hakan'la tarafsız bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

Bir yar ve blok 3 ile yeni saatin açılışını yaptık. Bu hafta boyunca da yine kazandırmaya devam edeceğiz. Sürpriz markalardan hediye çekleri, konser davetiyeleri ve çok daha fazlası burada radyoda elde olacak. Aykut Balcı ben. Yeni günde yine güne güzel bir şekilde başladığınızı tahmin ediyorum. Pazartesi gününe alışmaya başladığımız saatler. Henüz hala güne alışmadıysanız yine harika parçalarla burada birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz. Emircan İrek bu kez radyoda elde konuğumuz oluyor. Geçmiş geçmişte, şimdi radyoda elde. Layık bul-

Kendimi şanslı hissediyorum butonu çok yakında tarih olabilir. Google bazı kullanıcılarda bu butonu kaldırıp yerine yapay zeka özellikleri getirmeyi test ediyor. Henüz kesin bir değişiklik yok ama 1998'den beri Google'un ana sayfasında olan bu buton için yolun sonu görünüyor diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde artık bu kalkabilir. Peki şunu sorayım size, kendimi şanslı hissediyorum butonuna daha önce hiç bastınız mı ya da fark ettiniz mi? Ya da ben söyledikten sonra mı fark ettiniz? Çok merak ediyorum. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Odeyde dinledik, müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti konuğumuz oldu. Az sonra Manifest ve Ajda Pekkan burada olacak. Hileliyle geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Uçturan parça hileliyle Manifest ve Ajda Pekkan Radyo D'de konuğumuz oldu. Ve yine Top 20 listemizde de ilk 10 içerisinde yer almaya devam ediyor. İlk 5'i zorluyor. Cumartesi günleri Top 20 biliyorsunuz. Fatih Uslu ile birlikte saat 15'te geri sayımda burada Radyo D'de. Hafta başı pazartesi, yeni haftaya kendimizi hazır hissetmeye devam ediyoruz. Popüler müziğin etkili isimleri burada bizimle buluşuyor. Yeniden yorumladığı parçasıyla, Bir Elmanın Yarısıyla Mehmet Erdem şimdi...

Günün bir başka ilginç haberi için şimdi sizi Singapur'a götüreceğim. Singapur'da devlet gençlerin eş bulmasına yardımcı olmak için First Date adında bir tanışma platformu başlatmış. 21-35 yaş arasındaki sadece kamu çalışanlarının kullanabildiği platform kullanıcılara her seferinde tek bir eşleşme sunuyor. Hatta ilk buluşma için aktivite de öneriyormuş ve sonrasında da geri bildirim alıyormuş. İlginç tarafı eşleştirmeyi yaparken tercihleri ve karşılıklı uyumu dikkate alan bir matematiksel model kullanılması. Singapur'un bunu yapmasının önemli nedenlerinden biri nüfus ve doğum oranlarındaki düşüş gösteriliyor. Çünkü ülkede doğurganlık oranı geçtiğimiz yıl 0.87'ye kadar gerilemiş. Bakalım önümüzdeki günlerde başarılı olabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Uygulama da tam da bugün kapanıyormuş. Bugün kapatıyorlarmış. Ve daha sonra belki yeniden tekrar açacaklar. İlginç haberlerden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Konuğumuz oldu. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Kıyamam, Sibel Can ve APO'yla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeks 12.521 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.16, euro 55.13'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.586, çeyrek altın 11.168 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
4: Çölle bahar havası var.
3: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları

dinledik. Kıyamam'la bize eşlik ettiler, konuğumuz oldular. Onları uğurladık ve harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Ve pazartesi hafta başı, umarım bu saatler içerisinde haftaya, yeni güne alıştınız. Şimdi Mert Demir Radyo D'de konuğumuz oluyor. Hazırım inan kaybolmaya. Tutamam.

Bona ve bu sevdalardan ve Ezel Radyo'da dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da yine buluşuyoruz. Öğleden önce Radyo'da buluşacağız. Gün ortasına doğru birlikte ilerleyeceğiz. Hepinize güzel bir pazartesi günü, sonrasında keyifli bir hafta diliyorum. Ben giderken Tarık İster, şimdi Radyo'da konuğumuz, vakit doldu.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Asil Gök. Ne oldu böyle? Ne oldu?

0: neden gelsin? İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Crash. Crash.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.463 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.39'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.578, çeyrek altın 11.154 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan. Poesi, başımda belalar.
3: Bu

0: Dağarcığına güvenenler.
1: Harf alayım.
2: Harf alayım.
1: Harf alayım.
0: Ekran başında övünenler.
1: Deniz adam.
0: Nasıl bilemez diye dövünenler.
1: Ne yapacağım şimdi tahmin et.
2: Şimdi polis çağıracağım.
0: Ama yine de katılmaya da üşenenler.
2: Gelmiyor aklıma.
1: Ne bu?
2: O kadar da basit ki.
3: Gelmedi.
0: Ah be. Sözümüz size sevgili kelime severler. Hanımlar beyler, gündelik alışkanlığınız kelime oyununa ailecek bekliyoruz. Biz başladık. Neredesiniz yahu?
4: İbrahim Selim'in sunumuyla Kelime Oyunu yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV2'de.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: haysiyette yas ve keder.
1: Açın şu kapıyı!
2: Aziz! Oğlum!
0: Sadık, suçluluk duygusunun altından kalkabilecek mi?
3: Sadık! Kalk oradan! Bana bak! Bana bak!
4: Oğlunu sen öldürdün Sadık Karlova! Sen öldürdün!
0: Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bugün...

0: Reklam.
1: Ben Münce Usaybiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL'ye var.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Reklam.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeks 12.419 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.16, euro 55.11'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.572, çeyrek altın 11.145 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Radyo T'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sen gerçekten benim böyle bir adam olduğuma inanıyor musun? Yani ben gerçekten gittim o zehri Cihan'ın sırt çantasına koydum, öyle mi? Sence ben böyle bir adamım?
1: Alya, oğlunun çantasına zehri koyanı bulmakta kararlı.
2: Deniz'in çantası konaktan çıktı.
0: Yani?
2: Yani annen de yapmış olabilir.
3: Sen bana torunumun sırtına zehir koydurdun mu diye mi soruyorsun?
0: Yaptın mı yapmadın mı anne?
4: Kapıları ben açacağım. Sizin ihtiyacınız olan güç bende. Onu ben vereceğim.
1: Kartal'dan taşları yerinden oynatacak karar.
5: Siz kimsiniz? Ayrıldığını nereden biliyorsunuz?
4: Eğer Alya benim kızımsa bu şehirden gitmem.
2: Ay, iyi misiniz?
1: Alya'nın karnına giren sancının sebebi merak konusu. Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Radyo D'de birazdan. Sena Şener, aşkından ölmemeli.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası...

0: Emircan İrek, geçmiş geçmişte.
1: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa, kardan...
2: Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmesi.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Kamu spotu.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Blok 3. Sebebi yar.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Umur Doğman, uyku yok.

0: tişört giysem üşür müyüm? Mont giysem terler mi?
1: Şemsiye almalı mıyım?
2: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
3: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Vay kine vay haline. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.429 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.10'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.567, çeyrek altın 11.137 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: İrfan Aslanhan.
5: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
6: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
5: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
6: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
7: Seni Cimer'e şikayet edeceğim.
6: Niye kız?
7: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
5: Sus kız Allah seni.
8: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Asil Gök, ne oldu böyle?

0: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

11 Ekim, Hatay, Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim, Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim, İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim, Antalya Açık Hava. 16 Ekim, Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Poesi, başımda belalar.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Hoyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar boyner.com.tr'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.493 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.13'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.563, çeyrek altın 11.130 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo T'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Son.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1.84 olurken yıllık bazda %29.73'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül 9 aylık güvenlik verilerini açıkladı. Vali Gül, yılın ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yılın aynı dönemine göre %20 artış gösterdiğini, organize suç örgütlerine 343 operasyon yapıldığını ve 130 çetenin çökertildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen özel bir atlayışla gökyüzünde dev bir Türk bayrağının dalgalandırıldığını duyurdu. Rekor atlayışla gökyüzünde 3037.5 metrekarelik dev bir Türk bayrağı havalandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Bulgaristan'da başta başkent Sofya olmak üzere birçok kuruma ilişkin bomba ihbarları alındı. İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanların tahliye edildiği, polis ekiplerinin ise binalarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdiği kaydedildi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece. Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Haysiyette yas ve keder.
3: Hadi şu kapıları!
4: Aziz! Oğlum!
2: Sadık, suçluluk duygusunun altından kalkabilecek mi?
3: Sadık! Kalk oradan! Bana bak! Bana bak!
5: Oğlunu sen öldürdün Sadık Karlova! Sen öldürdün!
2: Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.

Fatih. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Oynattıysa insanoğlu. Oynattık değil mi? Biraz da ne yapıyoruz?
1: Biraz da vücudu göbeği.
0: Selamlar, selamlar, selamlar, selamlar, selamlar.

Ya bu İstanbul merkez stüdyolarımızı seviyorum ya. Nereye böyle vurabiliyorum, ne bileyim işte masayı tokatlayabiliyorum. Burada çok rahat. Seyyar stüdyomda öyle değil ki. Aman yayın kopmasın, aman şu kıpırdamasın, aman. Ben de yayında kıpırdayamıyorum ama burada öyle değil ya.

0: Sağ ol canım, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Aygülümüz de delirmeye başlarız ve şimdi artık sizler okuldan çıkıyorsunuz, iş yerlerinizden çıkıyorsunuz. Radyo DT, Türkiye radyolarının en uzun soluklu 3 saat delirme seansına başladık efendim. Şarkıda da söylediği gibi efendim artık kafayı oynatan insanlar olduk. Radyoya geliyorsunuz, biraz da vücudu, göbeği oynatıyoruz, kalçayı, diz kapağını, parmaklarını. Evet, evet. Hemen şöyle bir WhatsApp'ımızı açalım. 0549-204-0104. Aslında benim yeni yayın dönemim değil mi? Evet, dadanız merkez stüdyodan dadalamaya başladı efendim. Evet, merkez stüdyodayız.
1: Hayat boşsa, radyo hoşsa, coşturur.
0: Hayat boş, radyo hoş diyoruz. 5 Ekim pazartesi günü, artık yepyeni bir ay. Az da kaldı Ekim, Kasım, ay bitti. 3 ay sonra 2027, sonra 2028. Artık hızlı hızlı gidiyoruz. Yeni bir ayda beraberiz efendim. Hem de yeni yayın dönemi sayılabilir. Artık geldik, merkez stüdyodayız ama yerimizde durmuyoruz ki. Yani geldik diyoruz, hop Urfa'ya gidiyoruz. Geldik diyoruz, hop Antep'e gidiyoruz. Ne olacak böyle, yerimizde durmuyoruz. Eskiden böyle zıp zıp zıp zıp zıplayan toplar vardı. Yemin ediyorum. Ama hafta sonu Urfa'da hem ekip çok eğlendi Teknofest'te. Benim tabii biraz Urfa'ya gidiyorum. Orada Antep'e gittim sahneye. Biliyorsunuz sağ olsun Urfalılar güzel bir hoş geldin partisi yaptılar bana orada. Lastiklerimi sağ... Yani bilmiyorum tabii, kimsenin günahını almıyorum ama... Hani üç lastiğe de çivi girmez. Üç lastik bir şey sokularak patlatılmış mı diyeyim, ne diyeyim. Yeni nesil lastikler patlamıyor böyle, havası iniyor falan. Ama bu anca içine bir şey soktuk. Neydi o fitil, böyle plastik bir fitil soktuk. Üç lastiğe de öyle devam ettik. Ne oldu acaba, lastiği çalamadılar da sinirlenip patlattılar mı? Onu bilemiyorum. Ama güzel, Urfalılar güzel bir parti hazırlamışlardı bana. Hoş geldin partisi. Instagram'a paylaşınca herkes dedi zaten. Ya ne olmuş olabilir? Bir tanesi olur, iki tanesi olur, üç tanesi, üç lastiğe ne olur ya? Yani araba benim değil, beni getiren bir abimizin arabası falan. Neyse, bugün konuşacağız efendim. Herkes hoş geldi. Okuldan çıkan var mı? İş yerlerinden çıkan var mı? Çıkmaya mı hazırlanıyorsunuz? Instagram'ı da açıyorum. İrfan Boşluk Aslanhan. Oradan da hemen şöyle bir kavuşalım.
2: Yap.
0: Her yer açılsın, şöyle Instagram'ı ekrana ver. WhatsApp'ı ekrana ver, WhatsApp'ı.
3: Bu bir çılgın dershane hikayesi. Bu dershane çılgın.
0: Artık okul açılmayan kalmadı değil mi? Üniversiteler de açıldı mı? Nesin? Tamam mı? Bitti mi? Yeni eğitim öğretim yılı açıldı mı efendim? Sebebi ders ve aşk ve eğlence. Yarışta geçeriz. Bilgi de ezeriz. İşte sana çılgın dershane. Ne söyleyelim efendim? Şimdi bu Ekim ayına geldik. Genelde eskiler şöyle derlerdi. Aileler, dedeler, nineler. Ekim ayı ne ayı? Ekim ayı, hekim ayı derlerdi. Böyle diyorlardı. Ekim ayı, hekim ayı. Olursa Ekim'e, olmazsa artık seneye hasta oluruz gibi. O yüzden hekim ayı, çok kişi hasta, boğazlarda ağrı, gıcıklar, burunlarda bir gıdıklanmalar, halsizlikler, vücut ağrıları falan. Sizde de var mı bir şey efendim? Sevmeyin. Dikkat etmek lazım.
4: Hayallerle kendinden geçti ya. Biz işte geldik, gördük, kaldık ya. Bu dershane çok bir çılgın ya.
0: Sesinizi duymak istiyorum. Vatandaşın sesi nasıl çıkıyor? Vatandaşın sesi çıkmıyor gerçi ama yani... 0549-204-0104'e sesli mesajlarınızı yollayın, ben bir bakayım nedir durumlar. Özledik sesinizi efendim. Birbirimizin sesini özlüyoruz. Radyo böyle bir şey. Koskoca tatili de yedim bitirdim. Koskoca değil ya. Bana bir hafta yıllık izin vardı, o da yetmedi. Tabii biz gezdiğimiz için her şey tatil geliyor insanlara. Yani biz Urfa'ya gidiyoruz tatile. Oraya Bodrum'a gidiyoruz tatile gibi gözüküyor. Hepsi iş, iş, iş. Yani... Zeynep Hanım merhabalar, kelebekli bayağı. Evine hoş geldin dada demiş. Hoş bulduk evimize, hoş bulduk eve. Sizler de hoş geldiniz. Nereden başlayalım güzel sesli dinleyicilerimiz? Bakın çok tatlı sesleri dinleyicilerimizin, bakalım.
2: İrfan Hanım akşam yemek...
0: Dur bakayım.
2: İrfan Hanım hoş geldin, iyi yayınlar, iyi haftalar, iyi haftalar diliyorum.
0: Canım benim, sağ ol.
2: İrfan Hanım akşam yemeğe misafirim var.
0: Oh.
2: Bir bakalım ne yemek yapacağım.
0: Ne yemek yapacağım?
2: Domatesli makarna yapacağım.
0: En sevdiğim domatesli makarna. Bir tane küçük çocukluk arkadaşım vardı. Diyordum ne yedin lan diyordum. Abi domatesli makarna yedim ya diyordu.
2: Domatesli yazdan kavanozlamıştım. Vallahi bilmiyorum yani bu nasıl olacak.
0: Güzel olur,
2: ne
0: güzel.
2: Ne hale geldik yani, bak ne hale geldik.
0: Ya vatandaş makarnaya düştü. Zaten ezelinden beri bizim makarna yiye yiye bu hale geldik yani. O... Ekmekle makarna yiyen var ya ya. Bu... Maalesef ama kimisi keyiften yiyor, kimisi yokluktan yiyor ya. Yani. İrfan abi selam. Tam işten çıktım, trafikte seni dinleyerek eve gitmenin hayalini kurarken yolda kalıp seni dinlemek nasip oldu diyor. Benim de lastiğim inmiş abi diyor. Maşallah. Bu bulaşıcı mı acaba ya? Benim lastik iniyor, seninki iniyor. İniyor. Elif Aydoğan selam olsun. Rabbim bizlere de Muğla'da iş var, Marmaris'te iş var dedirtsin, amin demiş. Elif Aydoğan bak, amin amin inşallah. Sağda gez, solda gez, istediğin... Oya ablacığım iyi misiniz? Arada... Oya ablamız diyor ki ben de 42 yaşımda üniversiteyi kazandımdı. Vallahi diplomamı alamadım, bitiremedim. Çünkü doktoramı yapamadım İrfan'ım mı dedi. Ama bu saatten sonra kimse de üzülmesin. Doktoramı yapamadım, tezimi yazamadım. Millet parayla tez yazıyor bu günümüzde. Sahte diplomalar falan filan. Yani Oya ablacığım ama...
5: Gelişimin güzelliğiyle kendime bir süvari boy Türk kahvesi hazırladım.
0: Maşallah.
5: Yani şu an çok keyifliyim. Hafta sonu da çok güzel geçti.
0: Ne güzel.
5: Böyle Amasra'ydı, işte Safranbolu'ydu, biraz deniz havası, biraz doğa havası derken bayağı bir enerji topladık. Haftaya tabii ki seninle birlikte taçlandırarak bomba gibi açtık.
0: Maşallah. Hoş geldin. Ne güzel hava atıyorsun öyle. Havanızı yesinler be. Ama unutmayın, Ekim ayı hekim ayı. Dikkat edin havalara. Ekim ayı, ben Ekim ayı. Neymiş Ekim ayı? Devamını siz getirin o zaman. Nedir bu?
6: Hoş geldin İrfan. İyi yayınlar
0: efendim,
6: diliyorum.
0: Sağ olun efendim.
6: İyi bir sene olsun. Ekim ayı bence kışlığa hazırlık ayı. Kışlık hazırlıyoruz. Domates sos yaptım.
0: Oh.
6: Hızımı alamadım. Domates çorbası yaptım. Daha da hızımı alamadım. Domatesli makarna yaptım. Bu akşam domatesten başlayıp domatesle bitiriyoruz. İyi yayınlar.
0: Kız domatesle yapılan bir tatlı matlı yok mu ya? Domates tatlısı, domatesin çorbası var, salçası var, osu var, busu var. Niye domatesi tatlısını yapmamışlar? Yani... Domatesi turşusu bile var. Niye tatlısı yok? Domates tatlısı kim icat eder? Bu şeflere meflere sesleniyorum. Bu gastronomi sektörüne sesleniyorum. Var mı? Beni bilmiyorum domatesten tatlı matlı. Efendim konuyu da söyleyeceğiz. Türkiye'de ve dünyada neler oluyorsa yine yoğun bir gündem var. Hala konuşuluyor gündemde, fonumuza kadar konuşuyoruz efendim. Ama onun dışında işte babasını arayan bir çocuktan tutun da işte bir sürü olay şu an gündemde. Hepsini bu radyo makinesine koyacağız, karıştıracağız makinede. Ama günün konusu da diyorum ki tam böyle kışlıklar falan yapılırken konumuz şu olsun. Havalar da serinledi. Bu kış ben ne hedefliyorsunuz efendim? Bu kış şunu hedefliyorum. İrfan bu kış ben şunu yapacağım, bu kış ben bunu yapacağım. 0549-204-0104'e bu kış benle alakalı sesli mesajlar istiyorum. Tamam mı? Bu kış ben, bu kış ben. Bakayım ne açıkmış burada, trink trink ötüyor. Kapadık herhalde, tamam mı? Konumuz bu kış ben sevgili dinleyenler. Hemen şuna da bir bakayım, buyursunlar.
7: Abi bu Yeni Bosna Esenyurt arasına trafiğe bomba mı attılar abi?
0: Ne oldu?
7: Sıkıldık be abi. Her gün aynı trafik, her sabah aynı trafik. Avrupa yakasının bütün trafiğini çekiyoruz abi ya.
0: Ya.
7: Kurtarın bizi ne olursunuz.
0: O trafiği bir yuhlayalım arkadaşlar. Yuh sizi, Allah sizi kahretmesin ya. Trafik evet, okulların açılmasıyla İstanbul'da çok kritik bir noktaya doğru gidiyor. Bugün bakalım yüzde kaçı göreceğiz. Her gün ben önümdeki ekranda mesela %60'la giriyorum şeye, trafiğe. Sonra ekranda görüyorum %70, %80, %90, %90'dan aşağı görmüyorum yemin ediyorum. Çok kritik, çok kritik ya.
8: Vallahi. Oo, çok kritik.
0: Çok kritik. Reklamlar var. Reklamlardan sonra hızlanacağız. Çok haberlerimiz var. Çok konuşacağız. Canımızı sıkan şeyler de var. Komik şeyler de. Efendim, Türk sinemasının usta isimlerinden Göksel Arsoy'u kaybettik. 90 yaşında usta hayatını kaybetti. Çok sayıda filmde rol alan, Türk sinemasını altın çocuk takma lakabıyla tanınan Göksel Arsoy'a alkışlar efendim. Bu güzel kariyeri bize kazandırdı. Kendisini çok seviyoruz, Türk sinemasının ustasına. Üstüne nurlar yağsın diyoruz ve Radyo D olarak memleketimize baş sağlığı diliyorum sevgili dinleyenler. Reklam, reklamlardan sonra buradayım.
9: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo Makinesi.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalarca acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Ederim.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Sevgili İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Ele bakın kim gelmiş? İrfan gelmiş. Radyoya neşe gelmiş. Hoş geldin.

Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Haftayı açtık açtık sevgili dinleyenler. Açtık. Sizler de hoş geldiniz. 0549-204-0104'e. Beraberiz. Kışlık stüdyomuzdan, merkez stüdyomuzdan, İstanbul'dan beraberiz. Benim bugün rüyaların saçmalık seviyesini size anlatacağım. Rüyamda Demet Akalın'ı gördüm. Vallahi aman duymasın Demet abla. Aman duymasın. O yüzden anlatayım ben duymasını bunu. Ya çok ilginç. Konserinde miyiz neyiz Demet ablanın? Benim böyle çok onun konserinde bir iki anım var. Hani peçete mevzusu vardı ya, anlatmıştık. Dün gece gördüm rüyada. Bizim Ozan zaten Demet ablanın dansçılarından birisiydi. Ozan Aydemir bizim çılgın dershanedeki Ozan. Yine böyle sanki öyle güzel bir ortam falan. Artık dansçılarından biri mi gelmiyor ne? Bana diyorlar ki sen oynayacaksın falan. Ben de böyle sahnede haşlanmamış makarna çubuğu gibi duruyorum yani. Oynamıyorum. Yine Demet abla sahnede mi diyor, niye oynamıyorsun sen falan. Oynatmaya çalışıyor benim falan. Ya uyandım, kafayı oynatacağım. Ne alaka yani, anladın mı? Ben niye Demet Akalın dansçısı oluyorum? Niye sahnede oynamıyorum? Yani değil mi? Ben oynarım genelde yani. Bunu birisi yorumlasın ya, bu nedir? Ne olacak? Parmağını da oynatacak mı Demet Akalın beni? Ne yapacak acaba yani? Niye ben böyle bir şey rüyamda görüyorum ya? İşte rüyalarımızın saçmalık seviyesi sevgili dinleyenler. Bugünün konusu bu kış ben. Mesajlarınız var. Göksel Arsoyar rahmet mesajları. Yakışıklı değil mi ya? Allah rahmet eylesin. Türkiye'miz onlarla işte İzzet abilerle, Kadir İnanır'la falan yakışıklı gördü vallahi. Hem sinemamız yani... dünya standartlarında tiplerimiz var ya bizim, baksana karakterlere. Hakikaten altın çocuk Göksel Arsoy. İşte şimdi dönem bitiyor işte. Şimdi yakışıklıkta kim var? Kıvanç abi, Kıvanç Tatlıtuğ diyelim. Kenan Emirzalıoğlu diyelim falan. Unutulmaz isimler arasına girdi altın çocuk Göksel Arsoy'da. Siz de Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm yazmışsınız. Böyle işte yani... Yakışıklılıkta, para pulda işte kalmıyor insanın yanında ama isim ne yaptığın güzelce anılmak kalıyor. O parayı nasıl kullandığın, o yakışıklılığı nasıl kullandığın, o hayatı nasıl kullandığın işte insanın yanına kar kalıyor işte. Bazısı hayatı kullanıyor, bazısı o parayı kullanıp insanı kullanıyor. İnsanı kullanınca da görüyorsunuz olayları. Yani para nelere yol açıyor. Çok para, daha çok para. Çıkar amaçlı daha çok para. Yiyelim. Yani tıksırıncaya kadar yiyelim oluyor yani. Hani o yüzden nasıl bir hayat yaşayıp da arkamızdan nasıl konuşturulduğumuz, o kadar konuşturduğumuz o kadar çok önemli bir şey ki ya. Ya birisi, her ölen birisi... bize bir ders aslında. Bakın ne güzel söylüyoruz değil mi? Altın çocuk Göksel Arsoy diyoruz yani. Niye insanlar arkalarından sövdürürler ki ya? Niye yani? İşte. Üstüne nurlar yağsın. Efendim geldik havanızı değiştirmeye tabii ama gündem böyle. Sevgili sanatçımızın vefat haberi. Yorumlamış bir dinleyicimiz. Rüyanı yorumluyorum diyor. Önüne gelen fırsatları değerlendirmemişsin ya da değerlendirmeyeceksin. Sana çok güzel fırsatlar gelecek ilerleyen zamanlarda, değerlendir demiş Ayhan Ülker. Ayhan Ülker. Bakalım ne olacak? Ayhan abi çıkacak mı bu? Yorumlayın ya. Vallahi ben anlamıyorum genelde bu tarz şeyleri ya. Benim de rüyalarım da hep saçma. Yani bir tane böyle... Demet Akalın niye rüyama girdi yani? Kimin mesajına bakayım? Ne diyor? Bence de rüyalar bazen tersi çıkar. Demiş. Ne yapacağım? Mesela ben mi Demet Akalın'ı klibimde oynatacağım? Yani veyahut da Demet Akalın benim dansçım mı olacak yani? Hani tam tersini düşünsek, ben
Demet Akalın dansçısı olmuşum. Sahnede oynamıyorum. Demet de kızıyor. Niye oynamıyorsun? Kaş göz beni azarlıyor sahneden yani. Hani ne olacak Demet Akalın benim dansçım mı olacak?

Kafayı oynatma ey ülkem, gel biraz da vücudu göbeği oynat ya. Gel ya. Kral hoş geldin demiş. Zafer'im hoş bulduk. İzmir'den Zafer. Üstün açık kalmış olmasın diyor. Ben zaten hiç örtmüyorum üstümü ya. Yemin ediyorum hep açık. Yanıyorum yanıyorum. Yine gel, kış geldi mesela, kolsuzla yayın yapıyorum şu an yani. Yanıyorum yani. Ya herkes bir yerin açıkta kalmış, İrfan yazıyor ya şu an.

Efendim günün konusu bu kış ben planlarınızı istiyorum. Ne yapmak istiyorsunuz bu kış? Şöyle bir bakalım. Tabii çok haber var, bakacağım onu yavaş yavaş. 3 saat yayınımız böyle. Bugün yavaş yavaş ilerleyelim. Bugün biraz oynaya oynaya.

0: İrfan abi bu kış şöyle bir fotoğrafımız olsun istiyorum diyor. Benle değil yalnız o fotoğraf. Böyle efendim battaniye gibi bir şey, iki kişi sarılmış bir şöminenin karşısında. İnşallah hadi bakalım. Fatma Hanım merhabalar, hoş gelmişsiniz. Buyursun.
1: İrfancığım hoş geldin.
0: Selamlar canım.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Valla bu kış ben artık kalın kıyafet giymek istemiyorum. Üst üste giyinip modla gezmek istemiyorum İrfan.
0: Bu kış soyunalım vallahi, şey yapalım. İnce ince takılalım bu kış. Konumuz bu kış ben. İrfancığım 5 aydır gece gündüz çalışıyorum. Yerimde izinde ise 24 saat çalışıyorum. Son 10 gün sonra kış uykusuna yatıyorum. Ne güzel bak, 5 aydır çalışıyor. Kış gelince kış uykusuna yatıyor dinleyicimiz. Biz de öyle olsak ya, ayılar gibi böyle kış uykusuna yatsak, yazları uyansak falan mı yani? Hani... Ama ayılar tam tersi oluyor. Onlar... Ekim ayı bizim ayımız, dadam diyor. Benim 10 Ekim yaklaştı doğum günü. Evet ya, ben 16 Ekim benim doğum günümde. Ekim ayı Ekim ayı değil. Ekim ayı İrfan'ın doğum günü ayı ya. Evet ya. Ben bu kış grip aşısı olmak istiyorum. Korkuyorum. Sorsana ya, yaptırıp etkisini alan oldu mu? Efendim sürekli kış ayları gelince kış gribi aşısı olan varsa bir söylesin. İyi geliyor işte. Sesli söylesin ki dinleyicimiz de yaptıracak herhalde, bir şey istiyor. Yani tutunacak bir dalı olsun. Evet, etkisini görmüş, ben de yaptıracağım desin. Efendim şöyle bir bakalım, buyursunlar, hoş gelmişsiniz efendim, buyursunlar.
2: Merhaba İrfan.
0: Canım ne yapıyorsun ya?
2: İrfan bir karar aldım, bu kış bol bol kayacağım abi.
0: Kayacağım abi diyorum. Bu kış bol bol kayacağım abi ben diyorum, kayacağım. Beyefendi nerede kayıyorsunuz genelde yani, hani şey mi yani, mahallede mesela yokuş aşağı mı kayıyorsunuz, bir paten pisti var orada mı kayıyorsunuz? Hani şey yaptığınız, önerdiğiniz bir yer var mı, vatandaş da gelsin orada kaysın? Hani değil mi? Yer belirtmemiş çünkü.
2: Merhaba İrfan. İrfan bir karar aldım, bu kış bol bol kayacağım abi.
0: Kaycan abi. Tamam abi, yani mesela ailecek mi kayıyorsunuz yoksa bireysel kendi mi kayıyorsun? Yani onu açıklar mısınız? Onur Vural beyefendi. Karda mı kayıyorsunuz, yağmurlu havada mı kayıyorsunuz, güneşli havada mı kayıyorsunuz? Onu bir... Maşallah ya, nerede kayıyorsunuz? Onu bir şey yaparsanız bize bir reklamlardan sonra vatandaşla paylaşalım da... bu kış bayağı kaymak isteyen varsa sevgili dinleyenler... Hani bu kış bayağı kaymak, oo mis gibi kaymak, ekmek arasına sürüp kayıyoruz vallahi... Nasıl bir kaymak bu? Var mı Ankara'da Ankara'da Turgut'un bir kaymak şarkısı vardı. Neydi arkadaşlar o kaymak şarkısı? Ya bizim ekip Teknofest'te şey var ya, şey şarkısı. Ya sürekli bak, rüyasına giren var ekipte o şarkının. Çalsana onu ya, onu çok sevdim ben ya. Ne oldu, birazcık. Kalmadı mı? Niye Urfa'da mı unuttunuz onu? Onu burada çalıyoruz, evet. Evet şu ya çok iyi ya. Baksana bak. Urfa'da neler geldi başımıza. Bak bir mobil tuvalet hikayem var, onu anlatacağım birazdan.

0: Bütün ekibin rüyası bu şarkı efendim. Nasıl yorulmuşlar bir görseniz ekibi. Büşra var, nasıl geldin kız diyorum. Dün Teknofest'teydim, roketle geldim diyor vallahi.
1: Bu gece uyumamışam, bu gece uyumamışam.
0: Ekip uyumamış efendim bu gece. Bütün Demirören medyada uykusunu alamayanlara çalıyoruz sevgili dinleyenler. Ne oldu, bugün hepinize bir izin verseydiler ya. Böyle şey olur.

0: c'est ça.
1: Renk lama gidiyorum. Konumuz bu kış ben. 0549-204-0104 artı bu kış kaymak mı istiyorsunuz? Ne istiyorsanız yollayın bana.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Demirtaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
3: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo T.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
6: Makine içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle.
7: Harekete karşı eder.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Laf olur mu ya?
1: Lafımı olur. Dar ağacına vur beni, sözümü olur. Yedi düvele sor beni. Yetti canıma yeter ki Allah, sevdalardayım.
0: Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Radyo Makinesi akşamın eğlencesi başladı, devam ediyor efendim. Enis Arıkan, lafımı olur yorumunu, Metin Özülkü'nün değil mi? Enis, Allah canını almasın, her şeyi yaptın yemin ediyorum, her şeyi ya. Zaten bir yıllar önce Enis Arıkan bir reklamla hayatımıza girmişti. Bir popstar tiplemesiyle, hatırlıyor musunuz? Efendim radyomuzda lafım olurla Enis Arıkan. Ya Enis'i bir şarkıcı olarak da radyoda sundum ya, ölsem de gam yemem artık. Yani vallahi. Şimdi Yunus Kırmızıgül dinliyor ve ben de ne yapıyorum? Mahsun Kırmızıgül'ün konserine sizi yollayacağım. Instagram'dan bana İrfan sıkıldım şu Mahsun'un klip şeyine gönder beni, konserine deyin. Tamam mı? Saat 16 itibariyle de detaylandıracağım. Nerede? Belki şehrinde Mahsun Kırmızıgül. Geziyor zaten Mahsun abi. Sizi Mahsun Kırmızıgül'ün konserine yollayacağım. 18'den sonra detaylar geliyor. Efendim konumuz bu kış ben ama gündeme bakıyoruz neler oluyor. Hafta sonu herkesin gerçekten de vicdanını yine yaralayan, ki biz artık Türk halkı olarak sürekli vicdanımızla oynuyorlar. İzmir'de bir çocuğumuz var biliyorsunuz, Hamit adı, 18 yaşında kendisi. İlik nakline ihtiyacı oluyor Hamit'in, ki tüm Türkiye duymayan kalmadı değil mi? Bunu bir daha eğer duymayan varsa anlatmak istiyorum bunu. Ki konuşmamız da lazım bu vicdansızlığı, bu sorumsuzluğu. Yani anne baba olmak, yani anneyim demekle anne olunmuyor işte efendim. Bu çocuğumuzun ilik nakline ihtiyacı oluyor. 18 yaşında. Babası işte kan veriyor, tabii operasyonlar başlayacak falan. Kanı uyuşmuyor. Ondan sonra aile tabii bir şüpheleniyor. Dedesi diyor ki bir DNA testi yapsam, bu çocuk senin çocuğun mu diyor. DNA testi yapıyorlar. Çocuk onun çocuğu değil. Yani Hamid'in babası olarak bildiği kişi biyolojik olarak babası değil. Kim bu çocuğun babası? Kaç yaşına gelmiş bu çocuk? 18 yıldır babası olarak onu biliyor. Ondan sonra annesi de bu adamla ayrılmış yıllar önce. Başka biriyle evlenmiş. Annesine gidiyor. Benim gerçek babam kim diyor. Doktorlar bu arada çok kısa bir zamanın kalmış diyorlar çocuğa. Yani ölebilir bu çocuk. Yani sürekli kan veriyor. Çok zor tabii yani o tedavi süreçleri. Eğer bulunmazsa, ilik nakli gerçekleşmezse çocuk yani belki önümüzde gözü, Türkiye'nin gözleri önünde ölüp gidecek yani. Bu vebal bu topluma kalacak bu sefer. Hepimiz vicdan azabı çekeceğiz. Anne hiçbir şekilde babanın kim olduğunu söylemiyor günlerdir. İşte Müge Anlı işin peşine düştü biliyorsun. Çocuk en son çareyi zaten 4 yıl sonra, 4 yıl direnmiş. Çocuk görseniz zayıflamış, kaşık kadar kalmış kurban oldum. Yani en son çareyi Müge Anlı'ya başvurmakta kalıyor. Müge Anlı'ya çıkıyor, diyor ki ben babamı arıyorum, bulamıyorum. Annem söylemiyor, dayım söylemiyor, dedem ninem söylemiyor diyor. Ve biz bunu izledik Türkiye olarak günlerdir, böyle bir hani bu nasıl bir sorumsuzluk. Bunun yani soy ağacını saklamak bir evlattan suç değil mi? Ben onu merak ediyorum zaten. Yani bir çocuğun gerçek ailesi kim, nasıl saklanır? Yani saklanmama bu bir suç olmalı bir kere. Baştan suç olmalı sevgili dinleyenler. Günlerdir konuşuluyor. Ne oldu bugün? Sevgili dinleyenler, İzmir'de ilik nakli ihtiyacı olan o biyolojik babasını aramasıyla gündeme gelen 18 yaşındaki Hamid'in annesi ve dayısı gözaltına alındı. Dayısı enteresan bir adam. Yok çocuk yaramaz diyor, yok biz bununla uğraşamıyoruz diyor. Ondan sonra anneyi bağlıyor Müge Anlı telefona. Anne çocuğuna diyor ki seninle mahkemede hesaplaşacağız diyor. Bir anne çocuğuna diyor. Ama şeyi çok güzel yaptı Müge Anlı. Yolla dedi çocuğun mahkeme masraflarını. Yolla bakayım dedi. İban atıyorum dedi. Şimdi yolla çocuk sana dava açsın dedi. Yolla ya. Ya neler yaşıyoruz değil mi sevgili dinleyenler? Yani bir anne çocuğuyla mahkemede hesaplaşacakmış. Ne oldu belli değil. Çocuk ya bir hırsızlık yapmış falan. Çocuğu siz böyle muhtaç ederseniz bazı şeyde hırsız da oluyor. Bu memlekette ne olursa zaten yokluktan oluyor vallahi billahi. Bir şeylerin yokluğunu çekiyor insanlar. Böyle saçma sapan bir şey gözaltına alındı. Dayı ve anne. Tabii bak iyi olmuş tabii. Allah bunun gibi anneleri ıslah etsin. Yani ne yaptı belli değil. Çocuğun hani ne suçlar işledi de değil mi? Yani o çocuk kimden olduğu belli değil. Bir adam bu çocuğun babasını kandırmış. Yani böyle bir geri zekalıca bir durum sevdiğin diyenler. Umarım baba da hani bir şeyleri kabul eder de hani tabi babanın de rızası lazım sonuçta bir ilik nakli gerçekleşecek. Belki baba değil o babanın belki bir çocuğu falan olduysa gerçek babanın belki onlar bu çocuğa yardımcı olacaklar. Göreceğiz yani. Günah silsilesi sevgili dinleyen. O onun günahını almış, o onun günahını almış. Günah, günah, günah silsilesi Türkiye'mizde. Bak ne diyor Müge. Çocuğun canı çekilmiş gibi hastalığından dolayı. O çocuk nasıl yaramazlık yapsın? Ne gülüyor, ne sesi çıkıyor, ne hareket ediyor. Ya zayıflamış. Çok üzüldük, içimiz parçalandı. Umarım çocuk için bu adam tedaviye vesile olur da sevgili dinleyenler. Gerçekten yani... Bence bak dinleyicimiz yazmış İrfan bence anne ve dayı değil o dedesi o ninesi bu çocuğa kim yardım etmemişse hepsi içeri alınmalı diyor. İrfan sen anlatınca çocuğa bir şey oldu sandım diyor. Ya olmaması için tüm Türkiye seferber olduk şu an tabii onu anlatıyorum canımız dinleyicimiz. Çok acayip insanlarla dolu toplumumuz. Yani aramızda o insanlar tanışıyoruz. Kimisi komşumuz falan. Ama yani gerçekten insanları tanıyamıyoruz. Çok acayip bir toplum olmuşuz. Yani vicdansız insanlar olmuşuz. Hani belki böyle gördüğümüz zaman şaşırıyoruz ama biz bu insanlarla yaşıyoruz abi ya. Yani... Aramızda komşumuz bir yerde tanışıyoruz falan. Ah ya Rabbim ya vallahi billahi yani. Müge Anlı da açıkladı tabii çocuğun babasının kim olduğu ortaya çıktı dedi. Önümüzdeki günlerde bu evladımız için de güzel düzgün bir haberler duyalım efendim. Şimdi bir de bu ülkenin sarıp sarmalayacağı Hamid'imiz var efendim. Umarım ömrü uzun olsun bu evladımız da yaşayamadığı günleri yaşasın.

Vallahi hepiniz doğru söylüyorsunuz. İrfan, annenin ayıbı çıkmasın diye oğluna gerçek babasının adını vermedi ve akrabaları da gerçeği bilip söylemediler diyor. Yani o akrabalar da işte kızın anası, o dedesi, o köylüler oradaki, bu kızın ayıbı ortaya çıkmasın diye bu çocuğu harcıyorlar. Ölsün mü ölsün diyorlar ya, bize ne falan diyorlar yani. Böyle vicdansız bir aile görmedik. İşte hayat bize bunu da gösteriyor.

0: Evet, Seda Hanım hoş geldiniz. Biliyorum sizin de canınızı sıktı bu. Herkesin de canı sıkıldı bu aileden ötürü. Buyursun efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar İrfan'cığım. Gerçekten hayretlerle birkaç gündür takip ediyoruz bugün elindeki çocuğumuzu. Bana kalırsa çiftler evlenmeden önce, nikah öncesi bazı tahliller yapılıyor ya, evlenebilirler mi diye.
0: Evet.
1: Bu tahliller yapılması gerekiyorsa yine yapılsın ama bence öncelikle iyi birer eş veya iyi birer ebeveyn olabilecekler mi? Buna dair psikoteknik testlerden geçirilsin. Herkes anne olmamalı, herkes baba olmamalı. Yazık bu gençlerimize, çocuklarımıza ya.
0: Evet. Seda Hanımcığım, işte neler yaptıysa, yani o dönemde haltlar işlediyse, evlenmeden birinden bu çocuğu yapmış, sonra başka birisiyle evlenip adamın üstüne bırakmış çocuğu yani. Ya olaylar o kadar böyle saçma sapan ki yani. Yani bir kişinin babasının kim olduğunu bilmeye hakkı yok mu? Yani bu aile yıllarca, çocuk 18 yaşına gelmiş, 18 sene saklanılmış falan. Bence yani kanunda da eğer ki böyle bir şey yoksa zorunluluk hale gelmeli yani. Umarım bu kardeşimiz de şifasını bulsun. Bak ne diyor dinleyicimiz. İrfan inan, hayvanlar bile ebeveynlik konusunda insanları katlar. Ya bu insanlardan nefret ettim artık diyor. Anne baba olmak için bile insanları eğitmek gerek. Sınava tabi tutmak mı gerek? Ya herkes anne baba olmamalı. Allah'ım diyor, o çocuğun da yardımcısı olsun diye de eklemiş dinleyicimiz. Bak bir dinleyicimiz diyor ki, bu Hamit bu bütün aileyi vurmasında ne yapsın yani, zavallı çocuk yazmış. İşte son çare mi yani gidip? Son çare mi bunlar yani? Vurmakla çözülmüyor ki işte. Hep hani söylüyoruz ya son yıllarda, sosyal çürümüşlük falan filan. İşte hani bir eşik var, o biz o eşiği atlamışız, o sosyal çürümenin ötesine geçti yani bu olay. Çöküş yani, çürüme. Ne oluyor mesela, çürür bir şey böyle. Ne bileyim, dolaba da bir meyve sebzeyi koyduğun zaman böyle sonra küfleniyor, buruşmaya başlıyor. Böyle kahverengi bir pislik olarak alıyor orada. Yani artık böyle çöküşe doğru gidiyor çürüme. İrfan, Azem'in hikayesine benziyor bu demiş Erhan Ayvaz. Evet ya, inci tanelerindeki değil mi ya? Pekala. Ama böyle demeyin ya. Böyle demeyin yani. Bize bir doğal afet az gelir falan. Değil, zaten biz kendi içimizdeki afetimizi yaşıyoruz ya. Peki, haber merkezimiz bizi bekliyor. Bir bakalım günün son gelişmeleri de neler. Sizler 0549-204-0104'e hem güncel konularımızla alakalı hem de günün konusu bu kış benle alakalı mesajlar yollayabilirsiniz. Ne demiş bu adam, bu kadın ile evlenirken kadının ne olmadığını anlamayacak kadar aptal. Ama yani işte bazı insanlar bakmıyor ki o mevzuya. Değerli abim, Yusuf abim, yani sevdiyse bazı şeyleri görmezden geliyor yani. Haber, reklam, birazdan buradayız. Bu kış sizinle çok işimiz var sevgili dinleyenler. Çok işimiz var.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1.84 olurken yıllık bazda %29.73'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül 9 aylık güvenlik verilerini açıkladı. Vali Gül, yılın ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yılın aynı dönemine göre %20 artış gösterdiğini, organize suç örgütlerine 343 operasyon yapıldığını ve 130 çetenin çökertildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen özel bir atlayışla gökyüzünde dev bir Türk bayrağının dalgalandırıldığını duyurdu. Rekor atlayışla gökyüzünde 3037.5 metrekarelik dev bir Türk bayrağı havalandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Bulgaristan'da başta başkent Sofya olmak üzere birçok kuruma ilişkin bomba ihbarları alındı. İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanların tahliye edildiği, polis ekiplerinin ise binalarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdiği kaydedildi.
2: Radyo D Hava Durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece. Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: DAB Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, radyo

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. İkinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. İkinci saatimizi Mahsun Kırmızıgül'le karşıladık ve Mahsun Kırmızıgül'ün 7 Ekim Çarşamba günü İzmir'de olan konserine yolluyorum sizi. İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda 7 Ekim Çarşamba günü saat 21'de Mahsun Kırmızıgül konseri var. Ve bugün gitmek isteyen dinleyicilerimiz bana ulaşırsa, ya sıkıldık şu kışı bir konserle karşılayalım diyorsanız hemen bana ulaşmanız lazım. Ne yapıyorsunuz efendim? Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresine geliyorsunuz. Beni konsere gönder İrfan diyorsun. WhatsApp'tan da 0549 204 0104'ten yazıyorsunuz.
1: Güzelim yürek sen, bağlıyım sana. Eziyet eder mi seven sevene?
0: Mahsun abi güzel adamdır, Mahsun Kırmızıgül. Geçenlerde de açıklamalarını dinlediniz değil mi? Bu fon kriziyle alakalı falan. O kadar haklı ki vallahi billahi.

Efendim bu programda ne yapıyoruz? Türkiye'de ve dünyada ne kadar eğer gündem olayı varsa getiriyoruz makinaya, hem dadalıyoruz hem karıştırıyoruz. Ve yine bir haber, öğretmeni CİMER'e şikayet eden öğrenci iftiradan dolayı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırılıp 45 bin TL mahkeme masraflarını da ödemeye mahkum edildi. Öyle hani sürekli hani CİMER'e şikayetler gidiyor falan, burada da konuştuk saçma sapan şeyler. Bu da oldu sevgili dinleyenler.

bu derdime. Öğretmeni CİMER'e şikayet eden öğrenci iftiradan dolayı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırılıp 45 bin TL mahkeme masraflarında ödemeye mahkum edildi efendim.

0: Pekala, konumuz bu kış ben. Selim diyor ki benim bu kış ayı olasım var. Bu yaz tatili yapamadım. Kışın uyuyayım bari abi diyor. Kimisi ayı olmak istiyor. Kimisi kış boyu kaymak istiyor. Vallahi. Nerede Onur Bey'in? Onur Bey'in nerede kaymak istiyordu? Bir şey yapar mısınız arkadaş? Bu arada Yunus Kırmızıgül abimiz Ankaralı Turgut'un Vekilime Kaymak Lazım şarkısını hatırlatmış. Bunları sadece kaymak değil, biraz para da lazım yani, o yüzden onu... Ver bakayım neresiymiş, ver ver.
1: Bol kayacağım abi.
2: Kaycan abi.
1: İrfan Bursa'dan yazıyorum, Uludağ'da kayacak, Uludağ'da.
0: Uludağ'da kayacakmış, tamam tamam. Anladım, tamam. Uludağ'da kaymak istiyormuş kış boyu. Bu kış ben Uludağ'da bol bol kayacağım diyor kendisi. Nazmiye Hanımcığım, İzmir'de misiniz? Bornova'da oturuyorum. Bana komşu gelecek Mahsun Kırmızıgül. Giderim diyor. Gel sonra Mahsun abi, evde de ağırla ona. Vallahi sana komşu geliyorsa.
3: İyi bayramlar, iyi bayramlar. İrfancığım hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
0: Canım benim, iyiyim vallahi. Geldik işte, döndük. İstanbul Merkez Stüdyomuzdayız. Hemen Nazmiye Hanımcığım, telefon numaranızı, yani hangi numarada iletişime geçsin ekip istiyorsanız bize yazın. Büşra'ya ileteyim, konser biletinizi takdim etsin size de. Bir dinleyicimizle isminizle bir de Elvan Çetinbaş, ben de istiyorum Mahsun Kırmızıgül'e gitmek demiş. Hemen takdim edelim, hangi numaradan iletişime geçilsin onu yazın, isminizle soy isminizle birlikte ekibimiz size ulaşsınlar, olur mu? Pekala, buyursunlar efendim.
4: İrfan, iyi yayınlar. Bu kış eşimle beraber her güne bir dizi koyduk. Mısırımızı patlatıp Allah izin verirse izlemeyi düşünüyoruz.
0: Oh ne güzel.
4: Bir de bir yaşında kızım var. Onu da sağ salim öbür kışa taşımayı düşünüyoruz.
0: Ay canım benim, inşallah. Sağ salim öbür kışa taşımayı istiyoruz diyor. Ya neredeydi o haber? Ankara'da bu okul saldırılarına karşı... Öğrenciler için kurşun geçirmez çanta geliştirildi. Haberine sinir oldum. Gerçekten sinir oldum. Yani niye bu noktaya gelelim ya? Çocuk yani... Haberlerim son dakika şok. Hani mermiye karşı koruyucu çanta nedir? Yani biz okula gönderiyoruz. Biz çocukken böyle şeyler mi yaşıyorduk? Bu neden olsun yani? Ankara'da okul saldırılarına karşı öğrenciler için kurşun geçirmez çanta geliştirildi. Haberine sinir oldum gerçekten. Yani çocuk bu korkuyla mı eğitim alacak yani? Huzurla eğitim alması gereken çocuk çantası kurşun geçirmez çanta. Yok işte efendim çanta bilmem ne magnuma bilmem ne milim işte mermilere karşı koruyucuymuş da bilmem neymiş de. Geldiğimiz duruma bakar mısınız ya? Bak hanımefendi diyor ki bebeğimi bir sonraki kışa taşımak için uğraşıyorum diyor. Yani bunların yerine böyle suçu önleyebilecek başka şeyler bulamıyor muyuz? Yani suçluları hapise atalım, çocuk yaptıysa da cezasını çeksin. Harbi harbi yaşasın hayat, dur manifesto. Niye herkes bu kadar ciddi? Okumamış... Bu çantayı bir kere yapmak niye akıl edilmiş? Ya yani bu başka bir korku salar daha çok yani.

0: Ne güzel işte, okulun güvenliğini sağlayacağız. Suçluları hapse tıkacağız. Çocuk mocuk demeyeceğiz. Eğer o değilse ailesi suçlu diyeceğiz. Ondan sonra... Böyle böyle bazı şeylerle mücadele edeceğiz. Çocuklarımıza da hiç korku salmaya gerek yok. Öyle kurşun geçirmez. Çanta manta bilmem ne yani. Amerika'da duymuştuk bu okul saldırılarını, öğrencilerin yaptığı falan. Ne şaşırmıştık değil mi? O 2000'lerin başıydı. Şimdi efendim biz yaşıyoruz bu korkuyu yani. Okullarımızı daha güvenlikli yapacağız. Daha güvenilir yapacağız. Yani. İrfan yok artık çocuklarımız kalkanla gitsin. Ne demek yahu demiş bak dinleyicimiz. Nereye yolluyoruz yani, hani savaş alanına mı yolluyoruz öğrencimizi, çocuğumuzu? Bak hemen öğretmenimiz de yaz. Biz öğretmenler olarak da şövalyeler gibi mi giyineceğiz o zaman demiş dinleyicimiz. Bu Nazmi Hanım da öğretmen. Hemen onu Masum Kırmızıgül konserine yollayalım. Hocamız bir ferah ferah konser dinlesin. Bu çözüm değil. Yani öyle kurşun geçirmez, çanta bilmem ne. Eğer sistemde bir arıza varsa... zihinlerde bir arıza varsa eğiteceğiz o zihinleri de. Silahlandırmayacağız aileleri. Silaha çocuk kolay ulaşmayacak falan falan gibi gibi. Ya ben bilmiyorum, şimdi benim kız çocuğum yeni dünyaya geldi biliyorsunuz. 7 aylık bebeğim var. Yani ben çocuğuma ileride al kızım sana bu kurşun geçirmez çanta dediğimde o çocuk korkmayacak mı yani? Psikoloji ne duruma gelecek? Yani bence işte birkaç tane böyle para kazanma hırsına kapılmış çanta üreticisinin yüzünden bu haberleri duyuyoruz, böyle görüyoruz gerçekten yani. Aa, çok iyi bir fikirmiş gibi yani, ben çözdüm işte eğitimdeki bu şeyi diye kurşun geçirme çanta ürettim diye ortaya çıkmış, oradan da para kazanma hırsına düşmüş birisi yani bu şeyi de yapar. Hemen bakalım şöyle mesajlarınızı.
1: İrfan, buyurun. Merhaba.
0: Merhaba efendim.
1: İzmir'de oturuyorum ve gerçekten konsere ihtiyacım var.
0: Değil mi ya?
1: Enerjim çok düşük.
0: Evet. Hemen hanımefendiyi de bize hangi numarada iletişime geçelim? Şey yapın bize. Yollayın efendim, siz de konsere yollayalım. Hemen. Radyo D bunun için var. Hayatın içinde her zaman her yerde sizinleyiz efendim. Festivaldeyiz, konserdeyiz.

0: İrfan bunlar dalga mı geçiyorlar ya? Gelinen hale bak. Üzülsem mi bilemedim diyor. Fırsatçıların para kazanacağı şey bizim evlatlarımızın çantası olmamalı demiş dinleyicimiz. Doğru söylüyorsunuz. Fırsatçılar para kazanacak diye, yok kurşun geçirmez çanta diye. Biz evlatlarımıza korku aşılayacağız. Kalem kılıçtan keskindir İrfancığım. Biz de kalemlerimizi bileyelim, her platformda yazalım derdimizi demiş dinleyicimiz. Hemen şuna da bakalım, reklamlar var.
1: İrfan'ım iyi bayramlar.
0: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
1: Ya şöyle Gebze'de bir şey yok mu ya? Şöyle güreş etkinliği, yağlı güreş, mağlı güreş, bizi de bir yerlere gönder ya. Çalışmaktan valla iflahımız kesildi ya.
0: Abi niye yağlı güreş yani onu? Onu bana anlatır mısınız? Niye yağlı güreş?
2: İrfan'cığım merhaba, ben de İzmir'den Özlür. Beni de gönderirsen çok memnun olurum bu konsere.
0: Hemen yollayalım Özlür Hanım'cığım. Bana iletişim numaranızı yazın. İsminizle, soy isminizle birlikte. Hangi numaraysa onu yazın ve yollayın bana, tamam mı? Reklamlardan sonra geliyoruz. Bu kış ben konumuz 0549 204 0104.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulmaları gerekir. Çocuk koltukları olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler çocuk yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif...

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı story atıp müziği özellikle seçenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: makinesi.
1: Nasıl gidiyor makinede durumlar? Trafikte misiniz? Ne yapıyorsunuz? 0549-204-0104'te buluşuyoruz sizinle. Konumuz bu kış ben. Öçtün. Planları alalım. Ben de sizi yine başladım konserlere göndermeye bu kışta. İzmir'de Masum Kırmızıgül konserine yolluyorum sizleri. Yeter artık, yeter.
2: Senin işin gücün yok mu birader?
1: Hayırlı işler efendim. Şimdi dinleyicimiz var. İsmi neydi? Songül Hanım. Ne güzel Masum Kırmızıgül'ün Yandırdın Galbini şarkısıyla story çekiyor. O sırada ben konuşuyorum tabii. Kızın videosu berbat oluyor. Üstüne Masum Kırmızıgül Yandırdın Galbini yaz, öyle paylaş. Songülcüm. Songülcüm bu arada nereye gidiyorsun? Böyle düğüne mi gidiyorsun? Süslenmişsin kız. Maşallah. Maşallah. Bak ne demiş, biz susmadın.
3: İrfan, iyi yayınlar.
1: Ne canım?
3: Yani biz sussaydın da biz de İzmir'de değiliz, konsere gidemiyoruz. Bari şarkıyı radyodan dinleseydik ama belki Bursa konserine de beni gönderirsin.
1: Ya seni işte her yere göndereyim ya. Vallahi Masum Kırmızıgül'ü Bursa'ya getirttirelim sana ya. Yemin ediyorum. Vallahi Songülcüğüm. Songül ne atmışsın böyle Aygül'e bir sürü şeyler. Ay bu nedir ya? Bayan kuaförü. Ha, bayan kuaförüymüş Songül. Kadınların güzelliğe değil mutlu olmaya ihtiyaçları var. Mutsuz oldukları yerde kuaföre boşuna para harcamasınlar. Bugün itibariyle boşanmış bir kadın olarak mutsuzluklarından sıyrılınca saçınla tırnağınla parlıyorsun diye mi mesaj atmış? Helal kız. Emel hocamız gelmiş. Selam İrvan'cığım, de hoş geldin. Biz eğitimde çantaları konuşmamalıyız. Eğitimde daha çok ne kadar ileriye gidebiliriz bunları konuşmalıyız. Ama maalesef istemediğimiz olaylar olunca gündemde bu şekilde değişiyor hemen. Fırsat düşkünlüğü çok acı demiş. Konu çocuklar olunca diyor. Canımız eğitimcimiz Emel hocamız. Teşekkürler Emel hocam. Ya Emel hocam şimdi yani işte kapitalizm de böyle bir şey yani. Hemen çocuklar üzerinden, en kolay şey değil mi, çocuklar üzerinden para kazanmak zaten. Yani memlekette çocuğu böyle odak noktasına koyduğunuz zaman çok rahat para kazanılıyor. Hedeflediğiniz şey çocuklarsa bir şey pazarlamada, işte kapitalizmin önce çocuğunuzun okulda öldürülebileceğini, o ihtimalini özellikle normalleştiriyor. Sonra da kurşun geçirmez çanta üretip bize satmaya çalışıyor. Durum bu maalesef. Yani çanta kurşun geçirmiyor da yani çocuklarımızda, vicdanımızda delik deşik kurşun geçirdi yani her tarafımız. Maalesef. Yani. Hemen bakalım şu mesajı da, buyursunlar, hoş geldin.
4: Gebze'de bu Hünkar Çayırı denen yer var ya, oradan geçiyordum, o geldi aklıma. Ya biz de gidelim şöyle bir yağlatalım kendimizi. Her yerimiz gıcırdıyor Elif Hanım ya.
1: Bir yağlat abi şöyle, senin bir masaja ihtiyacın var bence ya. Bakalım abi, yağlı güreşleri etkinliğine sponsor değiliz maalesef. Bir gün olursa güreşlere Radyo D ve Dream Türk TV olarak medya sponsorluğu yaparsak

0: Burası Radyo TV'nin fan aslanan. Şimdi birazcık daha besle iştigal eden durumlara bakacağız. Türkiye'de neler olmuş? Düşünün efendim, bir vatandaş 10 milyon TL'lik aracını bırakıp kaçıyor. Ne yapıyor sizce? 10 milyon TL'lik aracı bırakıp, o lüks aracı kaçıyor. Acaba kim tahmin edecek sevgili dinleyenler? Bırakıp neden kaçmış olabilir ve nerede yakalanmış olabilir bu, bu kişi? Hemen şöyle mesajlarınıza bakayım da. Atıcı Elektrik, hoş geldin.
1: İrfan, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Nasılsın?
0: Teşekkürler. İyiyim canım.
1: İstanbul trafiğinde ilerlemeye çalışıyoruz. Tek tesellimiz senin deliliğin.
0: İzmir'de çok yakın arkadaşımın doğum günü var. Hediye etmek istiyorum ona diyor. Pervin Can. Mahsun'u istiyorum demiş. Mahsun'u yollayamıyoruz. Bir yere yolladım onu. Onu Songül Hanım'a yolladık. Mahsun Kırmızı Gül'ü ya. Pervin Can Mahsun'u istiyorum demiş bak. Dur, Songül bir şey daha demiş.
2: Düğünden dönmüyorum İrfan. İşten dönüyorum. Bu benim iş halim. Günlük halim böyle işte, dediğim gibi. Mutsuz olduğunuz yerde durmayınca böyle parlıyorsunuz, ışılcıyorsunuz düğünden geliyormuş gibi.
0: Helal ya.
3: Aslanım benim.
0: Vallahi. Hanımlar parlasın ya, onlara parlamak yakışıyor. Hanımlarımız parlasın. Bir video gelmiş. Merhabalar. Bakayım ne demiş.
4: İrfan Bey merhaba. Biz de İzmir'deyiz. Bak, 3 çocuğumuz var. En çok o konsere bizim ihtiyacımız var. Hatta şu anda eşimle arabada seni dinliyoruz ve kuzenim hastanede doğum için yatmış. Şimdi onu bahçede beklemeye gidiyoruz.
0: Ah canım benim.
4: Hadi bizi de yolla şu konsere.
0: Tabii ki de yollayalım. Hemen Sinem Dursun Soy mu? Sinem Durusoy Apaydın. Bana hangi numaradan iletişime geçilsin onu yazın, isminizle soy isminizle, hemen size de takdim edelim bu bileti. O zaman şöyle trafikte Enişte Bey de yanınızdayken şöyle bir oynatayım ben sizi, olur mu? No. Evet ya. Allah, çocuk geliyor, doğuma gidiyoruz diye.

0: Bayram Yavuz diyor ki hanım yanımda bir şarkı çal sen de bana demiş. Oo, iyi alıştınız Bayram Bey.
1: Defa. 25. evlilik yıl dönümümüz, hanım yanımda bir şarkı çalarsan sevinirim.
0: Hmm. Hangi şarkıyı çalayım abi? Ne çalayım? Bende her türlü şarkı var burada. Vallahi elimin altında İbrahim Tatlıses'ten var, Müslüm Gürses'ten pişmanlık neye yarar var.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Duydum ki Yüce Gönüllü Radyo'da bir konsere gönderiyormuş.
0: Evet.
2: Mahsun Kırmızıgül.
0: Evet.
2: Biz de arkadaşımla çok seviyoruz. İzmir'de oturuyoruz.
0: Evet.
2: Orada olabilir miyiz?
0: Orada olabilir misin? Ne bileyim, sen bilirsin orada olabilir misin? İsminizi, numaranızı yazın bize hemen. Benim kocam tam bir agadır. Gözü çok karadır. Herkes bayılır. Benim erim. Efendim 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra kavuşacağız sizinle. Az önceki sorduğum soruyu hatırlıyorsunuz değil mi? Efendim 10 milyon TL'lik aracını bırakıp kaçan adam nereye kaçmış ve ne yapmış olabiliriz? Sevgili dinleyenler. Memleketimizden insan manzaralarına geçiyoruz şimdi. Reklamlardan sonra geliyorum.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.42 değer kazancıyla 12.444 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.14'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.535, çeyrek altın 11.082 liradan alıcı buldu.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D. Reklam.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

İrfan Aslanhan. Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Radyo makinası devam ediyor sevgili dinleyenler. Merve Özbey yayında Devran'la. Bu arada Merve geçmiş olsun. Afyon konseri sonrası sahneden inerken merdivenden düşmüş efendim. Korkuttu da bizi Merve'miz. Güzel sesi Merve Özbey'imiz. Durumu nedir acaba? Kolu kırıldı dendi ama galiba değilmiş. Dur bakayım, şurada bir yerde Merve'nin paylaşımı vardı.

0: Hemen bir bakalım Merve Özbey'in durumu neymiş? Buyursunlar.
1: Konser esnasında ara verdiğimiz sırada maalesef merdivenden düştük. Doğru. İlk müdahale Afyon'da yapıldı. Şimdi İstanbul'a geldik ve kendi doktorumuza gidiyoruz. Haberlerde kol diye çıkmış ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Cuma günkü ve cumartesi günkü ve pazar günkü konserlere yetişmeye çalışacağım. Şimdiden geçmiş olsun mesajlarınız için ve dualarınız için çok
0: olsun.
1: Teşekkür ediyorum. İhtiyaç var çünkü. Her şey yolunda, merak etmeyin.
0: Pekala. Merve'miz, Merve Özbey'imiz. Ama çok yıllar önce beraber Bodrum'da aynı mekanda çalışıyoruz. Her çarşamba Merve Özbey ve Erdem Kınay yapıyoruz efendim. Bir hafta artık Merve abla dedi ki ya lütfen dedi hani söyleyin. Biliyorsunuz bu garsonların meşale yakıyorlar sürekli. Bunları dedi gelip benim ağzımın içine yakmasınlar vallahi dedi. Rahatsızlığı var. Biz de hatta hiç unutmam o mekanın patronu da değerli abimiz WhatsApp grubundan yazdı. Dedi ki Merve'nin olduğu gün yakılmayacak. Biz de Merve'ye söyledik, Merve Özbey o gün o meşaleler yakılmayacak falan. Sanki hiç kimse uyarmamış gibi. Kız sahneye çıktı daha ilk şarkısında. Bir baktım biri meşale yaktı. O... hiç unutmuyorum. Gırtlaklıyordum vallahi orada. Merve'miz, Merve Özbey'imize geçmişler olsun. Biraz çilekeş ilerliyoruz ama Merve'm. Neyse pekala, bu da geçsin. Efendim 0549-204-0104'e neler yolluyorsunuz? Hemen şöyle bakalım. Özlem Hanım göndermiş, buyursunlar.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: İzmir'den Okay Özlem. Seni dinliyoruz severek. Bizi de gönder konsere lütfen.
0: Okay ve Özlem. Hemen bana isim, soy isim, numara sesli mesaj olarak olmasın böyle yazarsanız. Süper olur. Bakalım şöyle birkaç tane daha mesaj buyursunlar efendim. Şu mesaja bakalım efendim. Evet.
3: İyi akşamlar, merhaba, iyi yayınlar. Bornova'dan ulaşıyorum size. Bu konser için babamı götürmek istiyorum. Kendisi çok seviyor, özellikle türkülerini çok seviyor. Olursa çok mutlu oluruz.
0: Ya evet. Kız ne böyle nefes nefese kalmışsın orada ya. Hemen isim, soy isim ve numara istiyoruz. Bursa'dan Hızır Bey sesli mesaj yollamış, buyursunlar.
4: Adam alkollüymüş, ormana kaçmış.
0: Bakalım şimdi adam alkollü müymüş, ne olmuş? O mevzuya geliyorum.

0: Mustafa Aslan.
1: DJ Okan Karakaş.
2: Ya bu çocuk artık bitti, her gün yazıyor, her gün bana. Okay ile birlikte biliyorsunuz Binnaz şarkısında bir remix yapmıştık. Okay diyor ki bu kış ben inşallah Binnaz'ı çıkaracağım. Seni buraya radyoya bir gün konuk aldığımız zaman anlatalım, o Binnaz şarkısı niye çıkmadı acaba? Niye çıkmadı ha? Okay Karakaş. Yo gerçekten bu kış çıkaralım. Klibi falan her şey hazır zaten. Günün konusuna yazmış da yazmış. Bu kış ben Binnaz'ı çıkaracağım. Binnaz'ı. Binnaz çıkacak. Binnaz. Ne Binnaz'mış ya? Ne Binnaz'mış bu? Çalgıcı karısı Binnaz. Esnaf karısı Binnaz. Efendim günün abesle iştigal eden en acayip haberi. Nerede oluyor bu olay? Yer belli etmiyor. 10 milyon TL'lik aracını bırakıp çalılıklara kaçan sürücü polis tarafından yakalanmış efendim. Ama polis tarafından uyurken bulunmuş. Değerli abimizin de dediği gibi.
3: Kumanda uyumuş. Uyumuş. Polisler gelmiş. Uyandırmış. Hayırdır demiş. Horladın mı? Niye uyandırıyorsunuz beni demiş.
2: Polisler gelmiş. Polislere de demiş. Hayırdır, ben horluyor muydum? Beni niye uyandırıyorsunuz? Bunu da gördük efendim. Uyuyordum ya demiş. Ya hayırdır, horluyor muydum falan. Daha önce de ehliyetine iki kez el koyulan sürücünün alkol metreyi üflemeyi reddettiği için 2042 yılına kadar araç kullanamayacağı öğrenilmiş, ceza verilmiş. Sürücüye 550 bin TL ceza, otomobili de 60 gün trafikten men edilmiş. Galiba videosu da var, şöyle bir dinleyebiliyor muyuz onu? Neymiş bu? Evet.
4: Burada mı uyuyor?
2: Uyuyor.
4: Burada ne uyuması be abi?
5: Kafaya kafaya dikkat et. Kellere dikkat et. İyi kafaya.
4: Abi, orada uyunur mu ama?
5: Uyumuşum mu?
4: Vallahi uyumuşsun abi ya. Üşümemişsin mi abi? Biraz zorladın abi.
6: Üfleyeyim ben alkolü.
7: Sürücü olarak geldiniz, oradan geri geri kaçtınız. Hı-hı. Sizi burada çimenliklerin arasında bulduk, doğru mu?
6: Yok.
7: Üflüyor musun?
6: Yanlışsın.
7: Niye?
6: Ben sürücü olarak gelmedim buraya. Sürücü ben geziyorum abi. Uyurken sen beni yakaladın.
2: Ya Allah kahretmesi. Bak yakalanmayayım diye arabayı bırakmış bir yere, kaçmış çalılıkların arasında, uyuma numarası yapmış. Sonra polisler gelince ne oldu abi, ben uyuyorum burada, horluyor muydum da uyandırdınız diyor. Ya nasıl, ne bu alkol de değil bu içtiğiniz sizin ya. Bu kafa nedir bu kafa ya? Bu zehir nedir bu zehir ya? Bu... Adam o kadar haklı ki sürücü olarak gelmemiş. Adam uyuyormuş orada ya. Sen hayırdır? Adam uyurken yakalamışsın polis abi. Sen de ya, ayıp ama ya. Ya araba 10 milyonluk. Allah'ını seversen o kadar param var. Tut bir tane şoför. İçtikten sonra, zıkkımlandıktan sonra, ki alkol sağlığa zararlıdır biliyorsunuz. Zararı işte burada görüyorsunuz. Ya tut bir şoför o zaman, madem bu kadar zenginsin. Araba 10 milyonluk be. Veyahut da bu işleri bırak, sen oyuncu moyuncu yapalım. Sen gel Kanal D'de bir diziye koyalım seni yani bu. Ben buraya sürücü olarak gelmedim ki kardeş. Bakın efendim, bu zeka işte yani. Herkeste yok bu zeka. Öyle 10 milyonluk araba alabilmek kolay bir şey değil yani. Adam zekasını kullanmış. Ha, Bursa'da olmuş o da. İrfan bizim burada oldu diyor dinleyicimiz. Bursa'da olmuş. Acayip acayip şeyler oluyor.

0: İrfan adam uyur gezer, karışmayın adama diyor. Böyle uyur gezer mi olur ya? Ya işte tabii şey değil yani, bunu söylemek istemiyorum. 10 milyonluk araba ya bir itibar göstergesi değil o. Bu aslında ders niteliğinde yani. Hani şu 10 milyonluk araban var, şu rezilliklere de düşüyorsun yani hani... İnsanoğlu kendini nasıl bozuyor görüyorsunuz yani. Hani istediği kadar sarayda otursun, 10 milyonluk arabaya binsin falan. Ya insanoğlu şaşırmak istiyorsa da her türlü şaşırabiliyor yani. Al işte ya. Hayırdır ya. Bence bu araba markasının böyle bir sahibi falan olsam böyle tiplerin altından alırım, yasaklarım arabaya binmeleri. Yani yalla diyorum, ne güzel. İrfan'cığım sanayide motor ustası diye duydum bu kişi. İnşallah kendi arabasıdır dedim. Yok, çalmış arabayı da bir yerden. Evet, bu arada eşinizle gidebilirsiniz. İki kişilik bunlar. Soruyorlar, eşim de gelebilir mi, kocam da gelebilir mi diye. Kız, seni yalnız yollar mıyım ben? Allah'ını seversen. Eşinle gideceksin, eşinle geleceksin o konsere. Yani öyle. Yani tabii Masum Kırmızıgül bize demedi öyle. Yani damsız girişimiz yoktur falan demedi ama. Yani iki kişilik bir biletimiz, haberiniz olsun. Bakayım bu neymiş? Aç bakayım şunu.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Şu an sizi canım kızımla dinliyoruz. Evet. Ödev yapmak için önce sizden crush çalmanızı istiyor. Ah. Manifesto olabilir. Ay. Lütfen çalın da ödevlere geçelim. Hatta ödevlerini babası yaptırsın bir zahmet. Ya. İyi yayınlar.
0: Dağılın canım. Manifest çalmıştım, kıraç çalıyorum reklamlardan sonra. Hatta haberler sonra, reklamlar sonra şarkınız. Kıraçtan size. Yeter ki o kızcağızım benim bebeğimiz dersini yapsın orada. Tamam mı? Haberler. Canım ülkemiz, bakacağız başka ne abesle iştigal eden durum var. Durun, geliyorum.

0: Tufan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1.84 olurken yıllık bazda %29.73'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ensosel hesabından yaptığı paylaşımda Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül 9 aylık güvenlik verilerini açıkladı. Vali Gül, yılın ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yılın aynı dönemine göre %20 artış gösterdiğini, organize suç örgütlerine 343 operasyon yapıldığını ve 130 çetenin çökertildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen özel bir atlayışla gökyüzünde dev bir Türk bayrağının dalgalandırıldığını duyurdu. Rekor atlayışla gökyüzünde 3037.5 metrekarelik dev bir Türk bayrağı havalandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Bulgaristan'da başta başkent Sofya olmak üzere birçok kuruma ilişkin bomba ihbarları alındı. İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanların tahliye edildiği, polis ekiplerinin ise binalarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdiği kaydedildi.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece. Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.42 değer kazancıyla 12.444 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.14'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.535, çeyrek altın 11.082 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: DAB Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa

0: ben vereceğim.
1: Kartal'dan taşları yerinden oynatacak karar.
2: Siz kimsiniz Alya'nın durumunu nereden biliyorsunuz?
0: Eğer Alya benim kızımsa bu şehirden gitmem.
3: Ay, iyi misiniz?
1: Alya'nın karnına giren sancının sebebi merak konusu. Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.

Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Radyo D'de 3. saatimize gelmişiz ya. Bu İstanbul Merkez stüdyomuzda da akıyor böyle maşallah. Yani metronom çok hızlı burada. Yani normalde mesela Bodrum'daki yayınlarımda falan daha böyle yavaş geliyor ama burada akıyor stüdyoda, bilmiyorum öyle oluyor. Efendim 0549-204-0104 size acayip olan şeyi söyleyeyim mi? Az önce dinleyicimiz ne dedi? Merhaba iyi yayınlar, şu an sizi canım kızımla dinliyoruz. Ödev yapmak için önce sizden crash çalmanızı istiyor. Crash. Lütfen çalın da ödevlerine geçelim dedi. Hatta sesli mesaj da attı değil mi? Bakın hatta dinleyelim şöyle.
1: Merhaba iyi yayınlar. Evet. Şu an sizi canım kızımla dinliyoruz. Ödev yapmak için önce sizden crash çalmanızı istiyor. Manifesto olabilir. Lütfen çalın da ödevlere geçelim. Hatta ödevlerini babası yaptırsın bir zahmet. İyi yayınlar.
0: Bakın kız çocukları benim kırmızı çizgim, biliyorsunuz. Benim de bir artık kızım var. Kız babasıyım. Hatta bizimki mama istemeden ben mamalarını alıyorum falan ya. Şımartıyorum şimdi de kendisini. Hatta kendisi şeye alıştı. Birçok böyle mamayı denedik falan. Anne sütü de tabii şey yapıyor. Anne sütümüzü de emiyor. Ama bir tanesi şey sevdi. Keçi sütlü. Şimdi isimleri de reklam olduğu için söyleyemiyorum. Keçi sütlü bir tane. Hatta diyorum ki bu kız çok mu inatçı olacak falan diyorum böyle. Kıyamıyorum. Ben hemen böyle keçi sütü, sütlü maması bitmeden hemen alıyorum falan işte.

yaşım artıyoruz yani. Şimdi Öykü de, Öykü kızımız da derslerini yapması için crush istemiş ama annesi orada crush gibi telaffuz etmiş onu. Ve canımız buradaki arkadaşımız da crush çalıyor. Hayır tabii crush da var. Crush grubu ayrı, crush'ımız ayrı. Hemen o zaman Öykü'ye... Dinleyicimiz de diyor crush'ın böyle bir şarkısı mı var mıymış? Crush'ın var işte, Çeşminaz adı şarkının adı. Ama biz bir de Öykü için crush çalacağız efendim. Crush grubu geliyor. Öykü ama bu şarkıdan sonra derse başlıyoruz değil mi? Söz mü Öykü?

0: son.
1: Ya kız çocukları şımartılmak için dünyaya gelmişler ben bence. Vallahi. Onlara şımarmak yakışıyor. Ben açık ve net söylüyorum, kızım şımarık olsun. Çok geçti üstünden, boş yere bana hep küstünden. İnsanlar laflarıyla sınanırlarmış değil mi yani? Ben bir de şimdi ilerleyen yıllarda ağlıyormuşum size. Bizim bizi bir şımarık oldu, biz şımarık olduk.

0: Bu şarkı ödevini yapmaya başlayan Öykü için geliyor. Ya Öykü'den bir video gelmiş. Açar mısın lütfen? Ne diyor?
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi derse başlıyorum.
0: Ya canım benim. Şimdi derse başlıyorum diyor ya. Öykücüğüm. Ya iyisinler ya, evlatlarımız Rabbim korusun, onlara güzel bir gelecek nasip etsin. Öykücüğüm çok öpüyorum, tatlı tatlı dersini yap. Bizi bu hayatta çalışmak kurtarır, geleceğimizi çalışarak inşa ederiz. Çalıştıkça bir şeyleri, hayallerimizi de gerçekleştirebiliriz. O yüzden sana güzel dersler diliyorum. Evet, şimdi sevgili dinleyenler, yemeğin hızla gelmesi için sipariş notuna şiir yazan bir vatandaşımız gündemde şu an. Yemeğin hızlı gelmesi için sipariş notuna şiir yazmış vatandaş. Ama sonra dönerci de ona şiir yazmış. dönerci de ona yanıt olarak şiir yazıp göndermiş. Ne demiş bir bakayım şöyle bir. Sipariş notuna... döner siparişi verirken demiş ki ben anlamam yemek yapmaktan. Dünden beri rızık girmedi boğazdan. Dur şöyle yapalım, dur ekolu ver. Ben anlamam yemek yapmaktan. Dünden beri rızık girmedi boğazdan. Dışarı çıkarsam bayılırım açlıktan. Yemeği hızla getirin kurban öldüğüm. Öleceğim burada açlıktan. Şiir yazmış nota ya vallahi. Hani döner siparişi verirken bakayım dönercinin şiiri nasıl bir şiir. O da şiir mi yazmış, başka bir şey mi yazmış? O da şiir yazmış ona. Diyor ki ışık hızında hizmetimiz. Efsanedir bizim dönerimiz. Ne diyor? Kuryeyi yoldan çevirdik. İlk hedefimiz sizin mideniz. Bu da size tatlı hediyemiz demiş. Şimdi sizden şiir yazmanızı isteyeceğim. Böyle siparişlere bir şiir uydurun bize. Sevgili dinleyenler 0549-204-0104'e. Tamam mı? Böyle bir şiir yazalım istiyorum. Bu arada dinleyiciler mesaj atıyor. İrfan benim kızım da derse girmiyor. Ona da bir manifest çal.
2: Oldu canım.
0: Acaba ne yapayım ben, Milli Eğitim Bakanlığı'na atansam da çocuklar nasıl kolay ders yapmalı diye, değil mi? Hep söylüyorum, bakın radyoyu aşılayın çocuklarınıza. Ben çocukken vallahi radyo dinliyordum ya. Yani hep anlatıyorum, annemler kucağımdan ya gece radyoyu böyle kavga gürültü çıkartırlardı yani. Sanki koynumdan karımı alıyorlar yani. Vallahi. Vermezdim falan. Radyo aşkı bize çok şey katmış radyo. Tatlı bir enerji katmış. O nedir, saçma sapan medyalara çökmüş çocuklar. TikTok'lara falan. Radyo başka bir şey yani.
3: Bizim Asıl Kırmızıgül konserine gönderir misin?
0: Tabii ki. Kaç kişisiniz ama kız siz orada, ben hepinizi gönderemem ama yani. Bir iki böyle bayağı bir kalabalık yani. Bütün mahalleli toplanmış da yollamış gibi duruyorsunuz. Bana kaç kişi olduğunuzu söyleyin, hemen şey yapayım, yollayayım. Tamam, çalıyorum, manifeste çalıyorum. İrfan bak çaldın kreşi, bizimki de manifest çalmazsa ders yapmam diyor. Çalalım ya. Bugün ikinci kez çalıyordum manifesti ama diyorum ya, kızlarımız kırmızı noktamız. Benim kız da manifest çalmazsan ders yapmıyor diyen dinleyicilerimize.

Bu neymiş ya? O İrfan'ın yayınlar kızına bundan da yaptırırsın sen diyor. Bu kadar şımartmam onu ya. Ne izleyebilir miyim onu? Dur kızlarımız şu şarkıyı dinlesin ondan sonra.

0: alkış yok. Önce finger snap, snap. Bak alkışlar falan çaldım diye manifesti.
1: İyi ki manifestimiz var ya kızlarımız. Baksana manifest kötülüyorlar, şey yapıyorlar falan. Manifest sayesinde ders yapıyor kızlar ya. Yani buna buradan bakmak lazım bu mevzuya. Yani manifestle birlikte memlekette bir kız neşesi şey ortaya çıktı ya. Her şeyde kötü tarafından bakmayalım ya. Vallahi.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
0: Aygün Aydın'la günaydın.
3: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
4: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
3: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
5: Ben mühendis sahibiyalığı olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: 112.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
12: Sıradaki şarkı tüm kırmızı ışıklara takılanlara gelsin.
11: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
1: Radyo D.

Canım Orhan Ölmez'im ya. Şimdi gerçek müzisyenler işini yapıyorlar. İşte Orhan abi falan gördünüz mü bir magazinsel bir olayda? Saçma sapan şey. Saçma sapan durumlarda. İşini yapacaksın, çekileceksin baba. Vallahi. Radyo D'deyiz efendim, saatlerimiz artık 19.30'a gelmiş. 7.30. Kaç para bu beygir, kaç para bu beygir ya. Ya neler yazdınız? İçtiğimiz ayran, tatlımız kaymak. Sen ne şeker esnafsın. Abi manyak, manyak. Çok güzelmiş. Ya gel de başka ülkede yaşa ya, yemin, yemin ediyorum. O kadar böyle yetenekli insanımız var ki, güzelmiş bu. İçtiğimiz ayran, tatlımız kaymak. Sen ne şeker esnafsın abi, manyak, manyak.

0: Efendim bugün bu kış ben dedim konuyu bakalım ne diyor. Hüseyin Hakkanoğlu bu kış kafamın ön ve tepe bölgelerine saç ektireceğim İrfan demiş. Bu kış kayanlar vardı evet.
1: Vallahi İrfan'ım biliyorsun ben İzmir'de yaşıyorum. Biz hiç kayamıyoruz ya. Hiç kayamıyoruz. Kayanları izleyip izleyip kıskanıyoruz ancak. Başka da bir şey yaptığımız yok.
0: İnşallah bu kış İzmir'e kar yağsın da bir kayın güzel. Cene. İnşallah. Candan. Birgül Kurtuluş, Münih selam olsun. Efendim bu kış kafamın ön tepe bölgelerine saç serpiştireceğim diyen dinleyicilerimiz

0: bugün sizi Masum Kırmızıgül konserine yolladık. Biletlerimizi de ekibe iletiyorum sevgili dinleyenler. Bayağı kişi yolladım ben bu arada. Masum abi çıldırdı bugün. Patron çıldırdı.
1: İrfan, benim de bey yanımda. Bize bir şarkı çal bari.
0: Benim de bebe yanımda diyor. Esengül canlı kurtaranlı.
1: İrfan, benim de bey yanımda. Bize bir şarkı çal bari.
0: Ha, senin bey yanında, benim bebek yanımda, anladım ya onu. Senin beyine ne çalayım? Çalmıştım aslında. Benim herif olmaz mıydı o? İzmir'den Burşuk İbo ben. Bu kış seni ve Aygül'ü dinlemek istiyorum. Sesinizi duyunca huzur buluyorum. İrfan abi, iki bilette bana sarsan olur mu oradan demiş. Radyoyu da kebapçıya çevirdiniz ya. Yemin ediyorum. İki bilet sarsan oradan bana diyor ya. Baksana. Tamam, Masum Kırmızıgül'ü saralım abi. Acılı mı olsun? Ne koyayım Masum Kırmızıgül'ün içine? Biber mi olsun, ne istiyorsun abi? Burşuk İbo. Ya bu nasıl bir isimdir ya, Burşuk İbo. Adamın soy ismi Burşuk. Ya Buruşuk değil, Burşuk. İbo İbrahim Burşuk. Fotoğrafını yollamış. Burşuk da değil valla. Al al yanaklar tombiş bir abimiz. Hiç Burşuk değil. Ya. Kucağında da bir köpüş var. Uy, çok tatlı. Buruşuk olmayan Burşuk İbo'ya da bilet verelim efendim. Evet. Hemen ama Burşuk İbo bir isim, soy isim, numara, hangi numara olduğunu bize yazarsan süper olacak.
2: Hayırlı akşamlar, yemek yiyeceğiz der.
0: Bana mı diyorsun?
2: Seni de bekliyoruz
0: inşallah. Artık diyor, gel diyor, kapat yayını, yemek yiyeceğiz diyor. Ya. Vallahi evet, ben bugün kahvaltı bile yapmadım. İstanbul'da olunca öyle oluyor. Kahvaltı bile yapmıyorum ya. Yemin ediyorum. Artık programı kapat gel yemeği diyor dinleyicilerimiz.
3: Bursa'da yaşayanları da her gün Uludağ'da kayıyor zannediyorlar İrfan. Biz de kaymıyoruz, biz de.
0: Eyvah eyvah. Ya Bursa'da yaşayıp Uludağ'a çıkmayan var ya. Yemin ediyorum. Çünkü Uludağ Bursalılara çıkmış. Bıkmışlar artık Uludağ'ın. Çünkü evinin camından bakınca sırtında Uludağ yani, hani orada. Çok korkunç orada, Uludağ her yerden Bursa'dan gözüküyor gibi yani. Yani Uludağ Bursalılara çıkmış, oraya çıkmaya gerek yok artık ya. Üstüne çıkmış insanları. Bakayım şöyle bir, ya bana tabii konsere gitmek istiyorum demeyin artık, numaranızı yazın, isminizle soy isminizle ekibe aktaralım. Zaten 5-6 çift mi ne oldu, yeter de bu kadar da zaten, hani daha da seçmeyelim şuradan. Bir dahaki konserde yine göndeririz. Bakayım cidden ne bin nazmış. Evet ya, bin nazı da Okay çıkartacağız bunu Zeynep Hanım. Ne doğal adamsın ya, neşen daim olsun demiş. Doğal, organik ben. Neymiş? Şebnem Ferah konseri varsa ona gideriz İrfan kardeşim demiş. Özellikle Şebnem Ferah. Ama Şebnem Ferah bir kere zaten konser verdi geçen. Daha konser vermiyor ki yani. Yani kız yıllardır konser. Şebnem Ferah bekliyoruz. Özlem Tekin yok. Olsa zaten gideceğiz. Yani ben buradan vermeden gidersiniz diye tahmin ediyorum zaten. Bu kadar konser vermiyorlar zaten. Hemen Sinem Apaydın, Şuayip Apaydın şöyle bir eşinin numarasını yollamış. Bu da eşimin diyor. Onu da hemen veriyoruz. Takdim ediyoruz. Tamam, ben bugünlük görevimi tamamladım arkadaşlar. Konsere de yolladım sizi. İrfan bana da bir yolluk yap. Oradan Şebnem Ferah olsun diyor. Ferah bir yolluk yap böyle. Fazla içindeki etleri sıkıştırma böyle, ferah ve 3 tane et koy ver içine yani. Selim'im ya. Canlar, bugün kavuştuk ama güzel bir kavuşma oldu. Nasıl bitirelim, damar yolunu mu açalım ondan sonra, yoksa hızlı mı hareketli mi bitirelim?

0: Radyo D'de 17'de başladık efendim radyo makinesini çalıştırmaya. Yarının konusunu şimdiden söyleyeceğim. Biliyorsunuz komedyen değerli Yasemin Sakallıoğlu geçtiğimiz günlerde bir şey dedi. Dedi ki bebeğinin yüzünü gizleyen ebeveynlere olay sözler söyledi. Göstermeyene altın takmıyorum dedi. Diyor ki 9 ay diyor papatya koyuyorlar kafasına diyor. Evde papatya mı besliyorsunuz kardeşim diyor. Ya bu çocuğu paylaşmayın. Bunun hiçbir yüzü gözü kaşı yok mu diyor. Efendim bir de tek senin çocuğun mu var? Tüm dünya nazarı toplandı da senin çocuğuna mı geliyor diyor. Siz ne düşünüyorsunuz efendim bu konuda? Şimdiden söyleyeyim. Yarınki konumuz nazar. Şampuan ve bebek bezi reklamlarında ne kadar güzel bebekler var. Bir tane çatladıkları yok onların diyor. İçtenlikle çalışır. Şimdi bizim de gündemimizde işte hanım diyor ki ben diyor koymak istiyorum diyor Anelia'yı bebeğimizi diyor Instagram'a. Ben diyorum ki koysak mı? Anneannemiz diyor ki yok koymayalım. Babaannemiz diyor ki aa çocuk nazara gelir diyor. Ya böyle bu saçmalık bizde de var ama yani siz ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyenler bu konuda? Bir Yasemin'i bir dinleyebilir miyim bu konuda? Dur şöyle bir hatırlatalım efendim.
1: Hani çocuğu oluyor ya 9 ay papatya koyuyor kafasına ya. 9 ay evde papatya mı besliyorsun kardeşim? Bunun hiçbir yüzü gözü kaşı yok. Ya bu çocuğu paylaşmayın. Yalan mı? Ben sinirleniyorum. Bir de tek senin çocuğun mu var? Tüm dünya nazarı toplandı senin çocuğuna mı geliyor? Ne çocuklar var ya, ne kadar güzel bebekler. Bir tane çatladıkları yok. Bu şampuan reklamlarında, bez bebek reklamlarında ne kadar güzel bebekler var. Bunlar hala yaşıyorlar. Bu kadar korkmayın ya. Hayır, sinirleniyorum. O zaman kendimi şöyle hissediyorum. Kardeşim projeni paylaşıyorsun, hayırlı olsun diyorum. Bikini paylaşmışsın, taş gibisin, ne kadar güzelsin diyorum. Bir tek bebeğini mi saklıyorsun benden? Yalan mı?
0: Aman Yasemin.
1: Olmaz. Alırız bir altınımızı takarız, ne var yani? Ben bebeğini göstermeyene altın da takmıyorum. Görmediğim bir şeye takamam abi, görmüyorum ki. Nerede bu? İstemiyorum ya. Hatta bazen insanların çocuğu oluyor ya, 9 ay papatya koyuyor kafasına ya.
0: Ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyen bu konu? Yani haklı tarafları da var. Ama yani bebeğinle internetlerde paylaşılıp böyle bir hani diyorlar ya, sanal alemde bir ayak izi oluşuyor sonra bebekle alakalı. Onu şimdiden o izi bırakmasını istemiyor aileler. Yani bu da bir tercih falan ama nazar gerçekten var. Var yani. Yarının konusu şimdiden nazar efendim. Nazar değdi. Nazar şöyle şöyle bize nazar değdi gibi gibi gibi gibi. Bu konuyu işleyeceğiz. Yani bebekler paylaşılmalı mı, paylaşılmamalı mı bir yaşa kadar? Veyahut da büyüsün, kendi rızasını kendi paylaşsın kendini yani. Hani bir bebeğe soruyoruz, cevap vermiyor mesela. Anneli'ye diyorum kızım paylaşayım mı diyorum, gülüyor yani hani çocuk... O yüzden kendi rızasıyla kendi paylaşıyorsa paylaşsın ki.

0: Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan. Valla ne hareketli ne damar yolunu açıyorum. Böyle bitiriyorum bu programı. Öyle yapacağım. Vallahi. Nazar eyle, nazar eyle, gel yanımı pazar eyle demiş. Sağ ol Oya ablacığım, çok güzeldi. Ne demiş Halil Bey, göndermiş, buyursunlar.
1: İrfan iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
1: Oğlumla arabada dinliyorum. Bize de bir Volkan Konağı sarıp gönderir misin?
0: Sar abini oradan. Tövbe. Bugün ne öyle masum kırmızı gülü sardık yolladık. Yani maşallah maşallah. Pekala. Güzel bir şey çalıp gideydim. Bu ne diyor? Makine şarkısı işte. Allah Allah. Tamam tamam, dur. Reklamlardan sonra devam ediyorum efendim. Evet. Bitirmiyorum programı. Reklamlardan sonra devam ediyorum efendim. Evet. Be, devam ediyorum ya. Devam ediyorum.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halk Bank. Piyasaların 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.42 değer kazancıyla 12.444 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.14'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.535, çeyrek altın 11.082 liradan alıcı buldu.
2: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bank. Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Çölle bahar havası var. 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel. 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall. 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Tabii bir yandan canlı yayındayım, bir yandan da Anelia'ya, kızıma canlı yayın yapıyorum. Ağlamış galiba, durmamış. Bak gülüyor şu an ya. Anneciği de görüntülü aradı, ağlıyor bir görsün seni diye. Beni görünce duruyor yani. Vallahi. Şu an bakıyor bana. Ne çalayım kızım sana, ne istedim? Bak gülüyor şu an. İyi durdu herhalde, sakinleşti. Ne zaman bir huzursuzlaştı, annesi arıyor. Beni görünce duruyor çocuk yani. Böyle başladık ilişkimize Anelia'yla. Şaşırdı biliyor musunuz? Şimdi kulak var, şey, kulaklık kulağımda kocaman. İşte mikrofona konuşuyorum, stüdyoyu gördüm ama böyle ciddi ciddi bakıyor. Ne oluyor lan orada diye. Benim babam kim acaba ya, bu ne iş yapıyor acaba orada diyor. Ya dur, ben bu kaydedeyim şunu, görüntüyü bir dakika. Bir defa ben yayındayken kızım da yayında yani. Büyüyünce bunu izleteceğim. İlk canlı yayın deneyimin Anelia'cığım. Kaydediyorum. Bakıyor. Şu an bayağı şaşkın ya. Böyle eliyle gözünü ovuşturuyor. Ne oluyor orada diye. Oy kurban olsunlar. Peki yarın işleyeceğiz bu nazar konularını falan sevgili dinleyenler. Numaralarınızı ekibe ilettik. Büşra Hanım size dönecek konser biletiyle alakalı. Son mesajlarınıza şöyle bir bakayım neler var.
1: İrfan, siz yine çocuğun yüzünü kapatıyorsunuz. Yasemin Sakallıoğlu ülke gündeminden espriler yaparken ama daha ciddi gündemlerde üç maymunu oynayıp yüzünü, gözünü, ağzını, kulağını kapatmasını ben de onu tasvip ediyorum.
0: Bu tespit bayağı ağır bir tespit. Yani tabii Songül, bu bir tercih meselesi. Yani ülkenin gündemine değinebilir. Efendim toplumun bazı hani gerçekten de hani böyle bam telimize basılan durumlar oluyor ya, canımızı sıkıldığı. Bu durumlarına toplumun belki kulak verebilir, belki de vermeyebilir. Bu onun tercihi. Yani işte bazı komedyenlerimiz niye işte bu ülke gündemindeki sıkıntılara değinmiyor falan. Değince de belki canı yanıyor, canı sıkılıyor çocuğun yani. Hani o yüzden de hani insanları hani bu seçimleriyle yargılamamamız lazım. Onun tercihi. Yani çok da iç açıcı bir gündem yok. Yani neresinden tutarsanız elimizde kalacak bir durumlar oluyor. Yani sıkıntılı, dokunana zarar veren saçma sapan şeyler yaşıyoruz yani. Hani insanlar yani kendilerine zarar veriyor, kendilerini yakıyorlar yani. Hani yaşadık, gördük biliyorsunuz işte bir eski bakan. Şu an kimsenin olmak istemeyeceği bir insan haline geldi. Aileden sorumlu bakanımızdı. Yani içine düştükleri durumda hiç böyle dile ağza alınır durumlar değil çünkü yani. O yüzden komedyenlerimiz bunu tercih etmeyebilirler. Yani. Hani tamam, biz radyocular, işte gazeteciler, yayıncılar, bunları dile getirmek durumundayız. Toplumun nabzını tutuyoruz sonuçta burada. Bir canlı yayın yani, işte her şey, işte Hamid'in babasını bulamamasından tutun işte alkollü bir adamı çalılıkların arasına saklanıp uyuyordum ne uyandırıyorsunuz diyene kadar her şeyi inceliyorum. Burada bak ne varsa yani. Ama tabii onu da böyle kırıp dökmeden akıllıca işlemek lazım. Yasemin kendi tercihi hani belki bu içine düştüğümüz memleket olarak durumları da ele almıyorsa kendi tercihi yani. Değil mi, öyle dedin? Tam öyle.
1: İrfan, siz yine çocuğun yüzünü kapatıyorsunuz. Yasemin Sakallıoğlu ülke gündeminden espriler yaparken ama daha ciddi gündemlerde üç maymunu oynayıp yüzünü, gözünü, ağzını, kulağını kapatmasını ben de onu tasvip etmiyorum.
0: böyle bir dur. Ben bunları konuşuyorum. Benim bebek Anelya böyle ağzını açıp bırakıyor bana. Dillenseydi ya baba bırak şu sıkıcı şeyleri konuşma derdim bana. Öyle derdik Esin ya. Ya bu kadar kızımın beni bu kadar dikkatli dinlediği ilk defa bir an yaşıyorum ya. Bak. Değil mi Mira? Anası bir konuş oradan sesin gelmiyor oradan. İlk defa biz karı koca ilk defa Anelya'nın böyle ciddi ciddi beni dinlediğini görüyoruz. Ama o da içinden diyordur baba ben büyüyeceğim bu sıkıntılı günlere mi geliyorum? Bu yani eğlenceli olmayan günlere mi doğdum büyüdüm diyecek. Umarım önümüzdeki yıllarda çocuklarımıza daha böyle rahatça onları ölüp gideceğiz. Yarın öbür gün evladımız bu ülkede yaşayacak. Onlara güzel, ferah, daha iyi bir ülke bırakalım. Tek derdimiz o gerçekten. Benim açıkçası derdim evladımı okula yollarken korkmayacağım. Çalışırken kazandığım paranın onun boğazından geçerken haram olmayacağı hep böyle dualarım arasında olan şeyler bunlar. Vallahi billahi başka bir şey değil yani. Pekala. Çok güzeldiniz ya. Gerçekten bak bu saate kadar kaldı. Songül evine vardın herhalde. En son arabadan video atıyordun yani. Tabii şimdi Songül sadece bugün bu anki gündemi de demiyor. Geçmişteki yani bak mesela yazmış. Ülke yangınlarında yok diyor. İşte bir felaket olduğunda yok diyor. Sadece sulu zırtlak bir mizah peşine düşenleri ben de anlamıyorum gerçekten yani. Bu kadar hani duyarsız olabilir mi bir insan? Yani biz de eskiden radyo programlarımızı sürekli sulu zırtlak bir mizah üzerine inşa ederken bu mesleğe başladığımız zaman ama anladık ki öyle yürümüyor o işler. Yani sadece gül eğlen olmuyor. Bazen ülkenin dertlerinden de dertleniyorsunuz. Ve işinizi ona göre şekillendiriyorsunuz. Mesela radyo makinesi de başka bir boyut kazandı yani. Ülke sayesinde. Yani çünkü bak diyor ki siyasi değil de daha insancıl gündemler içinde söylüyorum. Hiçbir zaman bir paylaşımlarını görmedim. Falan filan demiş. Sen her şeyi çok rahat konuşuyorsun. Bu güzel bir şey demiş. Rahat konuşmaktan ziyade doğrusunu konuşmak. Yani hiç kimse öyle rahat rahat öyle hani hayır o değil mesele yani doğru açıdan bakıp doğrusunu konuşmak yani kimse de gel kendi başını yak demiyor Yasemin'e yani hani ben tenzih ediyorum bakın yine ben Yasemin'i çok başarılı buluyorum falan o yüzden kırmak istemem. Peki anlaşıldı zaten konuştuklarımız tamam bitiriyoruz. Ha yarın saat 17'de burada olacağız. Instagram'da dostluğumuz devam ediyor efendim. İrfan Boşluk Aslanhan. Ben kış maratonuna başlıyorum. Yarın itibariyle 40'larındaki öğrencilerle gece kudurmalarımız, coşmalarımız başlıyor. İşte Bodrum'u, Kuşadası'nı falan bitirdik Ege'yi. Şimdi salı günü 40'larıyla başlıyoruz. Çanakkale'den Özlem geç geldin. İrfancığım nazardan korkuyorlarsa hiç koymasınlar bence. Ara sıra koymakta sıkıntı yok. Çırkını çıkaranlar var. Cılkını çıkaranlar var. Örnek benim kardeşim çocukları neredeyse her gün koyuyor. Sonra da başlarına bir şeyler geliyor. Tabii korumak önemli ya. Çoluğumuzu çocuğumuzu. Yani olan var olmayan var tabii. Pekala neyle bitirelim? Yaşanmadan bilinmiyor vedalar. İşte veda vakti geldi. Yani. Yaşanmadan bilinmiyormuş vedalar efendim. Yani. Kimler ne vedalar etti kim bilir. Neler yaşadı. Yaşanmışlıklar önemli. Gitmek zorunda kalıyorsa insan gidiyor. Ben de gitmek zorundayım çünkü yayın bitti.

içi her gün saat 17-20 arası buradayız efendim. Bir kaza bela olmazsa yarın yine geleceğiz. Dediğim gibi Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan. Biz Anelya'nın ilacını bulduk. Yaramazlık yaptığı zaman, huysuzlaştığında stüdyoyu izleteceğim buraya yayını. Vallahi ya.

eve gidilmiş, yemekler yapılıyor. Diyarbakır'ın mı, Siirtlilerin mi meşhur kırığını, kırık yapıyorum diyormuş. O ne ya, böyle içli köfte gibi bir şey. Of. İrfan, dozu çok iyi ayarlıyorsun sen. O yüzden Peygamber, bu yayıncılık işinde doz önemli. Doz önemli. Yani duyarsız olmamak lazım ama dediğim gibi doz önemli. Hele böyle gündemde. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bye bye.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyoda.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Yorum çaresizim, düştüm aşkın kollarına. Seni sevmek, seni bilmek, bulutlardan geçip göğe değmek. Senin olmak.

Bulutlardan geçip göğe değmek. Senin olmak, sana bakmak. Karanlığı delip sana doğmak. Hiçbir kadın, hiçbir adam sevilmedi hiçbir zaman. Senin kadar özlenmedi, beklenmedi inan. Al kalbim hep sende dursun, zaman bizden yana olsun.

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım.

Radyo'da. Sahne seninle. Sahne. Radyo'da.

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: mekanı.
1: Sizi boş yere yormayalım. Değil mi?

gerçek.

Daha ne isterim? Daha ne isterim? Bir şarkıcının, bir bestecinin, özellikle bir bestecinin en gurur dolu anı, en mutluluk dolu anı bu olabilir. Öyle söyleyeyim. Tam 21 senedir güldürürsünüz yüzümü. Tam 21 senedir bana yaşama sevincimi, yaşama amacımı, bütün mutluluğumu ve bu güzel işi verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şöyle ki, eğer bir gün benden vazgeçmeye karar verirseniz, ki başladılar uğraşmaya abuk subuk dedikodular, laflar, öyleymiş, böyle söylemiş, şöyle yapmış falan. 21 senemi vermişim ya ben. 21 senede tanıyamadıysanız, anlatamadıysam, biri çıktı bir şeyler söyledi diye. Kalbim hala kırık bu konuda. Ama tabii ki size değil yani. Şöyle söyleyebilirim. Eğer bir gün benden vazgeçmeye karar verirseniz, bilin ki ben sizden vazgeçemem. Mümkün değil böyle bir şey. Mümkün değil. Sizler canınız yandığında, her kalbiniz kırıldığında, her kalbiniz çalındığında, her mutlu olduğunuzda hep bana gelin. Ben hep beklerim.

0: Çok sağ olun. Bu gözler bu geceyi gördü ya. Şükürler olsun bir kez daha.
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşa.

Çok teşekkür ederiz. Zafer bak çok sevdiler. Tamam. Bir ay sonra YouTube'umda görürüz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.